Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığındır dönecek en sonunda. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık ederek gözlerin Allah.

sürü iyi kalpli amcalar gibi, yani Kemal Sunal gibi, yani Azer Baba gibi sen de mi gidiyorsun? Yani artık benim değil misin? Yani artık benim olmayacak mısın? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Prites kapatsın gözlerimi bu bozuk parasını ya. Ama sen de haklısın. O İstanbul, o Ankara, o Mersin, bu Elazığ acımızı kandıramayacağımız kadar dardı. Ters gidiyor her şey. Ya ama anlam veremediğim bir şeyler vardı. Ulan altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de millet gözünü dikmiş bizim sevdamıza bakıyordu. Ne oldu size be güzel insanlar ya? Ama kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, İnadına değil mi ulan? Seviyorum seni be. Ulan işte seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı. Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım, olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim,

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, sazımı kırıp atmayı denedim, köprüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardım, olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım, o kokulu mumlardan da yakmadım, gözlerini düşlerime sokmadım, her şeyinden uzak durdum, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz, ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz, namluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

bir yuva kurarken bir dünya yıktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Söz vermişti. Söz vermişti, elin olmayacaktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Dizinde uyuyup kalırdım bazen. Gözlerine bakıp dalardım bazen. Şimdi başkasının kolunda gezen. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız.

Hayallerim vardı, yıkıp da gitti. Zalimlerden zalim çıkıp da gitti. Bana bıraktığı acı hasretti. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Perişan olmuşum onun yüzünden. Yaşlar akıp gider iki gözümden. Korkar oldum, korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Siz o vefasızı, siz o hayırsızı tanımazsınız.

günler içinde, o haller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, o haller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü

Sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla.

ilanın da hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar,

18'indeyim İbo. Nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha 18'indeyim İbo. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakallı, nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş canım çekmiş de. Öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk.

Kavgada kırıldı burnumun solu. Paçamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinden ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha 18'indeyim bu. Sadece genç değil delikanlıyım, hem nasıl platonik hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkumum, o kaldırım tozuna ne aşina kim. Daha 18'indeyim bu, o hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor, bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor, abim de 74 tospa almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa, camımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum, Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım İbo, 18'deyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum. Bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Daha 18'indeyim İbo. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana 18 İbo, bu sadece takvimde bir yaprak değil. Dedim ya genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüğe. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım ütopyadandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamış. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme oğul, dellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı, düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan bugün kendine İbo, günahların da senin sevapların da, kavgaların da senin sevdaların da, bunlar masal değil, yaşandı anla. 18 özel bir tarih her yaşandı da. Özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnumda kırık var hala. Bir de sakalımda eskiye inat 3 tane beyaz çıktı. 3 dertli nokta. Özet şu ki 18 dertliydi bu. Özet şu ki 18 zevkliydi bu. Özet şu ki 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor İbo. Bir daha 18 olmuyor İbo.

yaktım yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmezler oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli.

Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol. Her şey senin olsun. Aa, unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla. Ben yokum artık.

etmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

oldukça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Bu saatin en nostalji şarkısı. Burası Radyo Lider

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Burası Radyo Lider İzmir.

saatin en baba şarkısı şimdi Lider FM'de. Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. Mavi

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Bu saatin en nostalji şarkısı. Burası Radyo Lider

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirleri

0: hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Alemin kralı

Ben sevdim mi çok fena azıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benimle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest.

İzmir. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep bizi.

0: Hububatla gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541-780-4750. 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
2: Murat'la Gönülden Gönüle.

yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellikler versin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Ama küçük bir değişiklik yapacağım bu akşam. İki güzel şarkıdan hemen sonra kayıt mesajlarını değil de biraz canlı canlı WhatsApp üzerinden mesajlarınızı paylaşacağım. Takriben saat 9'u 5-10 geçe kadar, 5-10 geçe kadar 9'u, sonrasında kayıt mesajlarını 1 saat atacağım. Biliyorsunuz oğlum askerdeydi, şimdi yolda gelmek üzere, onu karşılamaya gideceğim. Sizden müsaade isteyeceğim bir saatine. O süreç içerisinde de kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Ta ki gidip gelinceye kadar, o da takriben bir saati bulur. O yüzden biraz zamandan kazanayım istedim sevgili kardeşlerim. Biraz zamandan kazanacağım. İki güzel şarkı sonrası canlı canlı bir yarım saat, 30-35 dakika kadar mesaj paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Gidip gelinceye kadar da bir saatlik bölümünü paylaşacağım kayıt mesajlarının. Sonra geldiğinde Allah nasip ederse kaldığınız yerden devam edecek. Haberi olan olmayanlara, abi, kardeş, abla, kız kardeşler, size zahmet, kulağınız radyoda olsun. İki güzel şarkı sonrası canlı canlı WhatsApp üzerinden mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Hatırlatmış olayım.

Tekrardan selamun aleyküm abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Açılışta anons ettim, belki duymayan kardeşlerim vardır. Normalde biliyorsunuz Baba Müslüm'ün iki güzel şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajları devreye giriyordu. Ama bugün öyle yapmayacağım. Oğlum askerden geliyor. Yarım saat 45 dakikaya kadar Allah nasip ederse İzmir'e girecek. O yüzden sizden bir saat müsaade isteyeceğim. Saat 9'u 5-10 geçeye kadar canlı canlı günün ilk mesajlarını paylaşacağım. Sonra kayıt mesajlarını devreye sokacağım. Takriben saat 10'u 5-10 geçeye kadar bir saatlik zamana ihtiyacım var. Hoşgörünüze sığınaraktan. Sonra tekrar geleceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime. Bu arada C10 kadın kapalı C10 koğuşundan Çiğdem İlgün kardeş, ses kaydım var. Bir gün olsun radyo başından ayrılma. Birazdan süreç içerisinde senin de doğum günün ses kayıt mesajlarını paylaşacağım. Hemen günün ilk mesajıyla selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Altındalı Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere. Arda Ceren yani Tony. Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem, Umut Sor, Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cumhur Akça Güneş, selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal ve Hasan Maden'in derlesi Gamze Maden Yengeme selamlarım bakidir. Üçnoğlu'dan Yusuf Samar. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Altındalı Yusuf Samar. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado Emrah, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, ayrıca kadın kapalı yatmakta olan Damla Ateşal ve Hasan Maden'in derlisi Gamze Maden yengeme de selamlarım bakidir. Ve tüm Altındalı Çamkule çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydın'dır. Arda Çitak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden gece bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti olan iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abim, ben bir nolu B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur ve Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere. Koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen Öz Yılmaz, Sercan Mercan, abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman, Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. T3 C9 Ufuk Altun radyo başına. Annem canım seni çok seviyorum. Nasılsın annem, ne olur hep iyi ol, moralini hep iyi olsun. Her ne olursa olsun biz senin yanındayız, biliyorsun değil mi annem. Havalar soğudu, sıkı giyin, hasta olma oğlum. Önce Allah'a sonra da koğuş abilerine emanetsin. Tüm dualarım sizde annen Özgül. Merhaba, iyi yayınlar. T3 C9 Ufuk Altun radyo başına. Ufukçum nasılsın, iyi misin güzel oğlum? Zor günlerin geçici olduğunu unutma. Canını sıkma, güçlü kal. Dualarımız ve aklımız hep seninle. Emanet olunabileceklerin en güzeline Rabbime emanet ol kuzum. Ben Derya yengen. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine. Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir. Koğuşum C18'e selamlar, beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim paşam yakışıklım Soner Demirci, kurban oldum, sakın aklın bizde kalmasın, biz çok iyiyiz, her şey yolunda, en kısa zamanda yanımızda olacaksın, umudunu sakın kaybetme, seni çok seviyoruz ablasının aslanı.
Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen TTP A24'ten Eyüp Yeldir. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Dostlarım Berkan Moğol, İsmail Bilgin, Barışcan Tarım, Yusuf Azat, Onur Gezginli, Musa Duran, Samet Can, Kahveci, Berat Ateş, Serkan Kiremitçi ve diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarıma selam ederim. Son olarak Berkan Moğol'dan Emirhan Uzun, Emir Kızılay'a çok çok selam olsun. Gece bir not. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden... Şöyle diyelim, neler feda edeceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'te yatmakta olan Murat Eres abime sevgilerimi gönderiyorum. Denizlerin dalga sert, her baba yiğidin harcı değil bu sularda yüzmek. Bizim adımız balina, öyle her rüzgarda yön değiştirmeyiz. Kimisi kalabalıkta güçlü görünür, kimisi tek başına ağırlığını hissettirir. Bizim farkımız da burada başlar. Aleykümselam kardeşim ben. Murat abim T1A3'te olan abime gelsin. Bazı adamlar duruşuyla, bazıları yüreğiyle iz bırakır. Benim abim Serhat Bozdaş abi gibi sarsılma, adı gibi sarsılmaz, yüreği gibi sağlam. Ben de onun adını gururla taşıyan, her zaman arkasında duran kız kardeşim. Dünya karşımıza çıksa da biz birbirimizden vazgeçmeyiz. Abim benim gururum, gücüm ve başımın tacıdır. Selam olsun sarsılmaz Serhat Bozdaş'a. Kardeşinden sevgili buradan Talarado Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen Halisam. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis Kurban oldum. İyi misin? Seni çok merak ediyorum. Sensizlik çok zor ama Allah büyük inşallah. Yeter ki senin yol yeter bana Halis'im. Ben seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum. Murat abim Halis için hasret şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım. Benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıdar, Dayı Memo, Aslan kardeşim Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat Ulu, Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Çınar Kepçe, Murtakeli, Bayko, Ercan Demirdelen. Farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Onay, Hakim Bal ve Hakan Ucar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ramazan Yıldırım radyo başına canımın içi, kalbimin sahibi, ruhum erkeğim. O yüzden bir daha ümitsizliğin zerresini görmek istemiyorum. Çıkıyoruz o psikolojiden. Aylar değil yıllar geçse beklerim. Ben aynı yerde sabrın olmayan önce şey senin için sabrederim. Yıllardır dolmuşa binmezken senin için her hafta elimde 2 aylık kızımızla Deretepe düz giderim. Bir ayı o 45 dakikaya sığdırma zamanını orada durdurum. Benim senden başka kimsem yok. Kahrolayım senden başka da seversem ecel olsun bana senden başkası. Tüm mahkumlara ve ailelerine de sabır diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim benim. Ses kaydı var. Ömer Elmastaş. Birazdan okuyayım bakayım ses kaydı var ama bir bakayım onu biraz sonra inşallah. Murat abi Şakran Tevşiye 5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Burada hava berbat, sel oldu. Dün evden çıkılacak durumda değildi. Yine kötü rüyalar görmeye başladım. İçimde sıkkınlık var, inşallah her şey güzel olur. T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım iş muhabbetini iyi düşün. Bu şekilde ilerlemiyor maalesef. Borçlar yine birikiyor. Çeşmeden bakınıyorum. Ailenin yanında kalırım. Oradan bulursam umarım gerek kalmaz. Bir an önce yanıma gelirsin. Her an aklımda, dualarımdasın. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına nasılsın? Umarım daha iyisindir. Yine mektup göndermişsin. İkisine birlikte cevap yolladım. Haftaya Aksel mektup çıkar diyorum. Vakti olmuyormuş. Senin mektuplarınla seviniyorum. İyi ki varsın canım arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, seni seviyorum ve seninle geçireceğim her an benim için bir mutluluk kaynağı olacak. Hayatımı seninle paylaştığım için minnettarım ve seni sonsuza dek seveceğim. Tahir Uçar'dan sana hasretim.
Murat abi ben Damla Avcı. Belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Sevgilim, aramızda duvarlar olsa da kalbim her zaman senin yanında. Seni sevmekten, seni beklemekten de asla vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Gecen güzel olsun bir tanem. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Ömrüm, seni çok seviyorum. Sabırla yolunu gözlüyorum. Sen benim umudum, kalbimin huzuru, yarınlarımın en güzel hayalisin. İnşallah o güzel gün gelecek. Sen de özgürlüğüne kavuşacaksın. Yeter ki umudunu kaybetme. Sevgilim, güneş bir gün senin için de doğacak elbet.

0: bir gün sol yanım, iyi geceler Hızır'ım. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Seni o kadar çok özledim ki, ama biliyorum ki bu bizim sınavımız. Her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok uyandık farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü ferah tut. Eminim ki biz elbet bir gün kavuşacağız boncuk gözlüm. Murat abim, ben TK A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme. Sana söz veriyorum. Buradan el ele çıkacağız. Bıraktığımız yerde değil, en güzel yerde başlayacağız. Bu şahit ikimiz olacağız. Ya Kadir, burada bir yanlışlık var vallahi ya. Sen benim canım kanımsın. Seni her şeyden çok seviyorum Uygar Doğanay'dan. Sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül, yani İzok. Aleykümselam İzzet kardeşim. Sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başta Aslan biraderim, Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, akabinde İlhan Bakit, Enes Küçük Kalfa, Alican, Ceylan Şerefli Atan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım her daim bakidir. Ayrıca kadın kapaldaki derdilerimiz olan başta benim güzeller güzeli cancağızıma, dostum paşanın derlisi yengeme hitaben sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Hüseyin Taşdemir. Her gecenin bir sabahı, her cezanın bir sonu vardır diyerek hemen B8'de yatan iki gözüm can kardeşim İzzetcan Güle, İzoke'ye bol bol selamlarımı gönderiyorum. Sakın moralini bozma kardeşim. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Alican Ceylan ve Enis Küçük Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın. En kısa zamanda özgürlüğe kavuşmayı nasip etsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan tahliye olan Baran Sümbül. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Muhammed Cihat Polat ve Taner Koçkeser abilerim, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Kemal Uluç, Emin Selçuk, Ekin Çimentepeli, Zalim Reber Çimentepeli, Sülocan Akın, Mert Fatih Ayışık, Hakan Batur, Zafer Yurt Tutan, Mehmet Ünal Aydın, Geniş Çınar Kadir Baran, O Gün Karadan abilerim için geceye bir söz bırakıyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı sadece bir tozdur. Hece Herdem'den tutuşur dizelerim. Bela Uluç, Azat Savaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 A20 koğuşundan Bayraklı'dan Kerim. Sayın aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim ve canlarım, Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbaylı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmen oğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çam Dibili, Yasin Açık, Etem Kartaltepe, bu canlara ve başka kurumda olup da ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te bulunan nefesim Çilem Demir radyo başına. Sevgilim, uzaktan sevmek bizimkisi. Birimiz kafeste, birimiz son nefeste. Sanki yaklaşamamak, yaklaştığında dokunamamak, dokunsam bile doyamamak bizimkisi. Aşkın duran haliydi. Ben sana durdum, saatleri sana kurdum. Gülüşümü gülüşüne sakladım, gelişini belki son nefesime. Murat abi, müjdeden nefesim sensin şarkısı Çilemime armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Burak kardeşim. Evet, az önce demiştik C10 koğuşundan, kadın kapalı C10 koğuştan Çiğdem İlgün kız kardeşim. Hemen senin de mesajını paylaşayım geri dönmemeksizin. Şunu da şöyle kısalım, şunu da az bir şey açalım. Evet kız kardeşim.
1: Çiğdem'im, güzel gözüm, selamlar. 10 gün önce Murat abinin yanına ziyarete geldiğimde radyoda konuşmadım diye bana sitemkar bir mektup yazmışsın. Mektubunu aldım, okudum. Haklısın. Ama sanırım bu mesajından sonra bana bir özür borçlu olacaksın. Çünkü ben 10 gündür sana bu sürprizi hazırlamak için uğraşıyorum. Ve o gün konuşmamamın sebebi de bugüne özel olmasını istediğim içindi. Çünkü bugün sadece ben konuşmayacağım. Enes konuşacak, Miraç konuşacak, ablan konuşacak ve sen dinleyeceksin. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Sana mektup yazmadım. Sevmeye ayırdım tüm zamanları. Yazmaya da bu yüzden vaktim olmadı. Ben düşünmeye başlayınca

seni ki bu bir önceki düşünmenin sonundan çok daha öncedir. İnan ki bana, dağlar taşlar, inan ki bulutlar, yağmur ve kar, toprak ve su ve gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlar, onlar da benimle birlikte ve onlar da benim kadar seni düşünüyorlar. Hep dalgınım bugünlerde. Saati cezveye koyup yumurta tutuyorum. Bir gün takvime bakmasam yılı unutuyorum. Aklım başıma gelmiyor. Başıma çarpmadan dallar. Yolda yürürken dalıp dalıp gidiyorum uzaklara. Çiğdeme kavuşmaya kaç var diyorum saati sorarken insanlara. Hiç böyle olmamıştım. Bilenlere sordum. Aşk bu, dediler. İyi ki doğdun güzel gözüm. İyi ki varsın. Seni seviyorum.

0: diyor 2 yıldır. Ama bu son inşallah. Seni çok seviyoruz. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Kucak dolusu öpücüklerle en yakın zamanda yan yana kutlamayı 4 gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum.
1: Çiğdem'im, canım kız kardeşim. Ben Sena, doğum günün kutlu olsun. İyi ki hayatıma girmişsin. İyi ki seni tanımışım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Birlikte güzel senelerimiz olsun inşallah. Çıkmanı 4 gözle bekliyorum. Melisa'mı da çok öpüyorum. C10 koğuşuna selamlar.
2: Evet, bunu da dinlettik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya bir gün yolda yürürken bir güle rastladım. Gül haykırıyordu. Dünyanın en güzel gülü benim diye. Aldım onu, sana getirdim. Sana baksın utansın diye. Güzel gözlüme veletten roman olur. Yazsam seni kalbime, şarkısı çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Fırat'ım. Can abi Murat, ben Menemen C18 koğuşundan Veli Çelenk. Aleyküm selam Velim. Aynı ortamı paylaştım dost abi kardeşlerim. Karslı Musa Sümen, Müslüm Adıyaman, Erhan Eker, Metenur Karataş, Oğuz Kara, Kadir Türül, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek, Bayram Eren Sayın, Oktay Karabalık, Atakara Fırat, Çağrı Beke, Şahiner'den bu değerli canlara bin selam olsun. Ben Menemen C18'den Veli Çelenk. Başta Can abim Fırat Çelenk benim için değerli ve kıymetli aslan abim. Kurtuluş Çakarlı, Fatih Boran, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Davut Baran, Oğuzhan İnci, Boran Can Akalık, Poyraz Sayacı, Celal Eken, Boran Baran, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, Yiğit Can, Yerinci, Caner Balık, Polat Denerli, bu değerli canlara bir değil bin selam olsun, sevgilerimle Veli Çelenk. Heradan selamlar, nasılsın? Biziz dışarıda, hem kendi işlerim hem iş yerime ait işler vardı. Mesajı unuttum. Ayın 15'ine eksi baki ile girdim. Altında düşük gidiyor. Ev ve araç ile ilgili bir durum yok. Yarın oğlanla Tepecik Hastanesi'ne gideceğiz. Saçı dökülüyor onun için. Yine görüşürüz. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak sesleniyorum. Cano, mahkemeden hayırlı bir haber çıkmadı, neyse önemli değilim ben. Kız bugün çok uyumak istedi, hasta falan değil, gönderemedim okula. Ben çok çok yalvardı bana, ondan haberin olsun. Azat abiyle konuştum, cumartesi yanına gelecek. Bir değerlendirme yaptık onunla, Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Merak etme, seni çok seviyorum. Sen önce Rabbime, sonra sana emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı'da eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım, dediğim gibi Azat abinin düğünü var cumartesi günü. Önümüzdeki hafta gelebilecekler sana. Haberin olsun ama Allah'ın izniyle bil ki sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Kapana hiçbir şeyi takma. Her şey yoluna girecek. Bir tanem Allah'ın izniyle mahkeme günü seni de alıp evimize döneceğim. Işıl'ım, seni çok ama çok seviyorum. Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Kader Birliği yaptım. Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Mehmet Çekiç, Sercan Paşallar, Ferit Alpay, Rıdvan Kılıç, Mehmet Yapışık Oğulcan, Laçinka'ya, Volkan Bineker, Umut Yar, Çiğli'den Batuhan'a bin selam olsun. Bayram Şampınar'dan Kervanım şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13'ten Muhammed Yenigül. Başta Can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan, Çinli Seçkin, Demirdelen, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Aygit Yüreğ, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onursuz Gece Bir Söz, Cesurum Bakışı, Korkan Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader şarkısı geceye armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13'ten Fikret Dost, başta Can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Mami Savcı, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Aygit Üreğ, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onursuz Gece Bir Söz, Gece Susar Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zemheri geceye armağan olsun. Şakir'i söylemez, Şakir'i söylemez kardeşim. Yasin demiş ki Murat abim dayıma söyler misin beni çok acil arasın. Kardeşlerim Şakir'e söyler misiniz? Yasin'i çok acil arayıversin, Şakir söylemez kardeşime. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin'im. Şakran'da yatmakta olan çok sevdiğim dayım, reisim Şakir söylemez derli abim. Reis Soner Taşoku kardeşim, Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaş Kaya, Resul Yıldız, Mazlum Ak, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Zafer Mingat, Ruhani Yıldız, kadın kapalıda olan Kader Erke kardeşime, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime de ismini sayamadım. Tüm dostlarımıza da selamlar olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Evet Şakir söylemez kardeşim. Şakir, Yasin demiş ki abi dayıma söyler misin beni acil arasın. Ben T1C17'den tahliye olan Alican Kütükçüoğlu. Buradan sizin aracınızla benim öz abim yok ama bana öz abi gibi yakın olan Muhammed Sayın'a

0: Abi ben evdeyim. Bazı sıkıntıları hallettim. Senden haber bekliyorum inşallah. Zaten en yakın zamanda özgür günlerde beraber olacağız. Seni seven kardeşin Alican. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1C17'den tahliye olan Alican Kütükçüoğlu. Aleykümselam Alican kardeşim. Buradan senin aracılığına Ahmet Kabak, Yaşar Didin, Alper Mucuk, Özgür Başkan ve ismini sayamadığım tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sahnenin bedelini yıllarca ödüyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın. Hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ateş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm bugün yağmur geldi bize. Günüm öyle geçti haberin olsun. Sen de umarım iyisindir. Sabah aradılar yaptım dediklerini ama sonuç alamadık daha. Ara beni, seni çok seviyorum, öpüyorum kocaman, Allah'a emanet gülüm. T3C5'te yatmakta olan aslan parçam Bahadır Yılmaz radyo başına. Canım nasılsın? Umarım iyisindir ömrüm. Hasta oldum, halsizim, evden çıkamadım. Zaten umarım sen oralarda kendine iyi bakıyorsundur. Çok dikkat et kendine. Bir tanem arayabilirsen ara. Seni çok seviyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4 Doğanlar Koğuşu'nda yatmakta olan Ercan Doğan, Emre Doğan, Güner Uyar, Muhammed Helvacı abilerime, kardeşlerime bol selamlar. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Abilerim ve kardeşlerime sıradaki şarkı armağan olsun. Aliye Şakran T4'te yatan Özgür Kömürcü eşi Ayşe'den kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun. Koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Suat Çalkaya, Ahmet Demirbaş, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, İbrahim Akbaş, Tatü Dayı, Emin Toğrul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşundan bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Başka kurumda olan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar'a bin selam olsun. Hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş. Koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Toğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşunda bulunan soyadı gibi aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan. Koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Suracı, Olcan Aslan yani Kopo, İvo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İbrahim Acar, Sicilya'dan. Tüm İzmir gençlerine selam olsun. Allah tez zamanda ailelerinize, sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Aslanlarım T1B7 Baran Acar, T1B8 Göksel Baran, Hazman Sabır Aslanlar. Alacağım sizi o zindandan en yakın zamanda. İbrahim Acar. Menemen Şakram ve Menemen'de yatan kardeşlerime selam olsun. Ben İbrahim Acar. Sabret, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. T1'de yatmakta olan Baran Acar, Göksal Baran, Hazman Caner, Türk Atalay, Oğuz Halıcı, Nafiz Duman, Burak Kaya, hepinize selam olsun canlar. Allah yardımcınız olsun. Sizleri seven İbrahim Acar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T216'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse, kardeşlerim Mehmet Can, Pehlivanlar, Sergen, Kuruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Cengiz Ansal. Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan. T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse, dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey'e selam ediyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Mehmet Can, Pehlivanlar, Ümit Alişan, Denizli'den. Yol Yemez, Koca Reis, Yaşar Akköse. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2B16 koşulan ben Mehmetcan Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptığım abi kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil, yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Deniz'den yol yemez Koca Reis. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasında dediğim gibi kayıt mesajları ben gelinceye kadar takriben bir saatlik zaman istiyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum. Evladım şu an İzmir'e girmiş. Onu almaya gideceğim. Tezkereye geldi. Rabbim herkesi ama herkesin evladını kendisine bağışlasın. O yüzden bir saat müsaade isteyeceğim. Ben gelinceye kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Geldikten sonra Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi, bana abla, kardeşlerim. Ister.
1: Son kez o cennet kokunu koklamayı, son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden.

daha sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı, son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmesinden.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özce, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küneş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman.

ayının telafisi olmaz güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş V2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangın, Mertcan Akar, Bahtiyar hep Bektaş oldu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3, B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle Çimentepe'li Kralına Çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İç'ten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var, Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi.

0: Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın, özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Poçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamun aleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T210 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T210 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş, bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T210 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 koğuşundan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuşun lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçlen, Baki Ertürk, Serkan Muştu, bu derlere selam eder. Özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsa boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay, bu derlere selam eder gece boksör Çağrı İşçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzat, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım. Bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşuna atmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C13 Koçtan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben Teş C13 Koçtan Yücel Özden. Farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Bizi Kılma şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş C13 Koçtan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3 C13 Koçtan Arda Özden. Farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değerlere verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimin

0: Selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmet Can Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Can Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Aynı kampüs, farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elaçık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı. En içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şarkı Ya Musallah Arman Olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Teviş Canış Koşlan Mehmetcan Bayoğlu. Aleyküm selam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta bizden abiden esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf, Aksu Ömer, Yüksel Kemal, Uluç Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim, ben T3C13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayet, bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı, Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğa, can abim Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Üstük, Rafet Kale, Halil Üzdirek, Burak Can, Şahin Mahsun Don, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz, Murat Öngenele, Esat Candan, Oktay Karabalık, Ahmet Can Tekin, Ali Şömen, Engin Zengi, Kerem Gezer, Sinan Dağ, Mesut Gür, Barış Tarım, Velat Çelik, kalbi gönlü bir olan, şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Kulak kulluk etmeyen bütün şerefli mahkumların işi gücü rast gitsin. Poeziden yapar mısın tanımamış gibi şarkısı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen kapalı A28 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlara selamlar olsun. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gönülden gönüle giden yollar kapanmaz. Seni sevenlerin burada seni bekliyor. Günler geçecek, güzel günler gelecek. Selamların en güzeli sana olsun canım abim Selim abim. Blok 3'ten olur da bir gün şarkısı armağan olsun abime. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlarına selamlar olsun. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanımdasın. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Hasret ve özlemle beklenensin abi.

0: Aslan abim Berhan Teriman, yani zanlı özlenen ve beklenensin. Sabır boyun eğmektir, mücadele etmektir. Mücadeleyi göze alan zaferin aslının yaşar tek mücadelemiz sensin Berhan Teriman. Unutulduğunu sanma, kardeşlerin yanında Allah dostlarına yer, yüzünde korku ve hüzün yoktur. Boyun eğdiğimiz gün öldüğümüz gün olsun. Alemin kralı Berhan Teriman, yani zanlı aslan abime Ahmet Kaya. Bugün de ölmedim anne, şak sarman olsun. Ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben Menemen Caltı koşuna yatmakta olan Daykolu Ahmet Çetiner. Benim için önem arz eden canların canım kanım aslan kardeşim Berhan Teriman, yani zanlı, bir de aslan babam Taner Çetinel olmak üzere Barış Oran, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Şiko Gürkan, Oktay Özdemir, Zeki Kaya, Ahmet Davet Sinan'da, Erdal'da, Aytaç Ulu Ağaç, Berat Özyurt, Mert Eko, Kahraman Boksör, Çağrı İşçi. Bu canlara selamlarım bakidir. Alemin kralı Berhan Teriman, yani zanlı, der ki sağ elim bile sol elime minnet etmezken beni dize getirmeye çalışanlara bol şans. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için önem arz eden canlar, ucunda ölüm olsa da özgürlüğü de olsa da asla boyun eğmeyen Berhan Teriman, yani zanlı ve aslan abim Burak Yiğit olmak üzere kardeşim Furkan Kaçar, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Murat Erez, yani Balina, Serhat Avşar, Yiğit Çanakgün, Emoç Özdemir. Bu canlara selamlarım bakidir. Alemin kralı Berhan Teriman, yani zanlı, der ki korkmayın, bu dünya Allah'ın dostu. Dostlarına zindandır, saygılarım. Selamünaleyküm Murat abi. Bir nolu C17'den Burak Yiğit. Aleykümselam Burak kardeşim. Benim için değerli olan canlar, aslan kardeşim Emirhan Yiğit ve canım kanım dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere Mehmet Ali Alak, Kemal Fırat, Alican Yaşar, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Emoç Özdemir, Vedat Budak, İbrahim Hamza Barlay, Olcan Türedi kardeşim Emirhan Yiğit'in sözüyle özgürlüğümüz için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Şerefinizi satmayın yeter dostum Berhan Teriman, yani zanlıya. Enver Yılmaz'dan Pirali Mahkum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Balalı Murat Erez, Namıdar Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıdar Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıdar Hançer, 3 nolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıdar Balina. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıdar Rafik, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yaneddin, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini, garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıdar Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar, başta kardeşim Can Erez, Namıdar Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teriman yani zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 Koğuşu'ndaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yanmırın yan azadim. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıdar Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, Namıdar Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç, yani Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara aslanlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 Ay Çölümsüzler Koşulan Ekselans Kaan Körpınar burada, yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat, Namıder Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur, Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. C1A3 koğuşundan Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, İrami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Excellence Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıder Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Namıder Hançer, Can Dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa kardeşim, Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 Ölümsüzler Koşulan Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim, Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdagül, Namıder Rus Çiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, Namıder Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.
1: Poçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyük, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman, Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve Kader Birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen, pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı, Maraz, Sedat, Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Mahallebim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil. Ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş, Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz, Sedat, Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçek'e bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu dostlarıma selamlar olsun. Furkan Çubukçu, Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Mehmet Elmas, Engin Avşar, Mustafa Aydın, Utku Varşal, İbrahim Meydanoğlu, Murat Durupınar, Mesut Tokay, Yunus Batur, Mustafa Şekerli, Kürşat Çakar, Emrecan Özkan, Gece Bir Söz. Her kaybediliş bir yeni başlangıçtır. Üzerimize yıkılacağını bildiğimiz duvarları çiçeklerle süsledik. Bizi yenemezsiniz. Murat abi ben Doktor Zeki Kaya. Bu dostlarıma selamlar olsun. Kamuran Kaya, Birkan Polat, Ramazan Yaman, Fatih Özışık, Azat Özışık, Cihan Bal, Kadir Bal, Kemal Bal, Ekrem Birlik, Berhan Teliman, Güney Sak, Eşref Duman, Burak Menderes, Şehmus Bulut, Cihan Taze Fidan, Ümit Bingöl, Musa Sömer, Uğur Aktaş, Savaş Aktaş, Gece Bir Söz. Her yıkıldığımızı sandıklarında daha sağlam bastığımız için bizden nefret edecekler ama yıkıldığımızı asla göremeyecekler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Burkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ege Koca, Erdoğan,
Başka Salih Kiraz, Derviş Uzun aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der. Kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karampil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karampil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doçka, Salih Kiraz, Emre Tom, Mert Tuncay, Zübeyir Akgözüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez, yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırk, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karampil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Akgözüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der. Doçka aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özcan olmak üzere. Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan, Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan, Çıtırgı, Tayfun, Tolay, Sevkan, Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan, Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan, Keskin, Bucalı, Maraz, Ege, Kocer, Ekrem, Birlik, Devrim, Birlik, Fırat, Hacı, Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Akgüzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner,

T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şen Yaylara bin selam olsun mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzunbucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, Çavuşumuz Batuhan Karampil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, Mahmut Erdireş, tüm ismini sayamadığım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Afvan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki, sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam. Oralar kime kaldı ki bize kalsın. Özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun.

0: Adnan Kırıklar, F çipinde yatan Azat, aleyküm selam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbuğ, aleyküm selam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar, F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbuğ ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başbuğ, Bucak Kırıklar, F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başbuğ'a selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan, aleyküm selam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar, F tipinde yatan abim Şahin Başbuğ, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1 dolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş, aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı lan İzzet Cangül, yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Ali Can Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlar. Onların bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko, yani Ekrem Kahraman oğulları, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz, aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan, abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak Şarkı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan, aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun, yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den, Berkay Kaya Hasarlık'tan, Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Bugün düşün.
1: düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor.
0: Kardeşlerim, buradayım. Bu güzel şarkının hemen akabinde kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle bilginiz olsun, haberiniz olsun, kulağınız radyoda olsun.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam. Merhaba Murat Bey. Biz B1'den Hülya ve Güzeller Yasemin Ödek. Merhaba kardeşlerim. Elif Çetin bir sen Kandemir gece bir söz bırakmak istiyoruz. Şeytan gibi kadınlarız da bakmayın sizde uğraşmıyoruz. Rekabeti severiz ama dengimizle. Bizim için tam gidişat şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde ve koğuşlarda olan diyelim. Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Kadir Deniz, Emirhan Zırhlı, Berşan Polat, Eren Kollik, Hebun Marhan, Mustafa Turan, Turkan Yüksel, Apo, Nurdoğan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Agit Arslan, Emir Acar, Baran Ayçil, bu derlere selam olsun. Şu sözümle bitirmek istiyorum. Kanlı bir son, ne kirli bir oyun, en büyük intikam başarıdır. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi, ben T3A13'te yatmakta olan en değerli abim Ömer Elmastaş'ın kız kardeşi. T2C1'de yatmakta olan abim Ahmet Güneş. Bu değerli abilerime varlığınız benim için her zaman gurur. Kıymetiniz paha biçilemez. Kavuşacağımız günleri diliyorum. Kız kardeşiniz E.E. Son olarak siz değerli abilerime bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı. Murat Bey iyi akşamlar. Ben İzmir Kapalı Kadın Cezaevi C10 koğuşundan Melisa Zeytunlu. Bugün can parçam Çiğdem İlgün'ün doğum günü. Çiğdem, doğum günün kutlu olsun. Cezaevinin bana kazandırdığı en güzel şey senin dostun. Seni çok seviyorum. Ben İzmir Kadın Kapalı Cezaevi C10 koğuşundan Melisa Zeytunlu. Bugün can parçam Çiğdem İlgün'ün doğum günü. Çiğdem, doğum günün kutlu olsun. Cezaevinin bana kazandırdığı en güzel şey senin dostun. Seni çok seviyorum. Bu arada Çiğdem İlgün kız kardeşim, ses kaydın var, mesajın var. Birazdan okuyacağım, kulağın radyoda olsun. C10'daki kardeşlerim, kız kardeşlerim. Çiğdem kardeşimize söylerseniz radyo başından ayrılmazsın. Birazdan inşallah ses kaydını ve mesajını paylaşacağım kendisiyle. Şakran T4A4'te yatmakta olan aslan oğlum Muhammed'ime seni çok seviyorum. Annesinin biriciği. Sana sözümüz en kısa zamanda yerine getireceğim. Sana anne sözü güzel gülüşlü yavrum. Sen benim ilk ve son aşkımsın aslan oğlum. Bütün İzmir sana olan aşkımı kıskanıyor. Kimmiş bu Muhammed diyorlar. O benim aslan oğlum diyorum. Senin arkandayım annem. Seni çok seviyorum. Benim yanımda olmadığın sürece seni Allah'ıma emanet ediyorum. Yavrum iyi geceler. Murat abi, Şakran T4A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya kardeşime yazıyorum. Kardeşim, şu anda sen olsaydın benim için en iyisini sen yapardın. Her yıl olduğu gibi çok iyi biliyorum. Bu yıl bir kişi eksik giriyorum yeni yaşıma. Seni sevdiğimi unutma, kendine iyi bak can dostum Melis.

İzmir Buca Açık'ta bulunan B5 koğuşuna yatmakta olan başlı aslan kardeşim Alper Çok Koca, Fırat Deder, Onur Sil, Power, Mesut Yaray, Hamza Hakkan, Murat Türü, Ahmet Can, Tokyöz, Murat Erdoğan, Ömür Yoka, kardeşlerime Timsah'a Emir'den selamlar, sevgiler. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına, canımın içi hiçbir şey moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek. Her zaman dualarımdasın. Rabbim gönlünden, ferahlı yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günler hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol. Emirhan'ım, gözlerinden öpüyorum.

0: Biz az önce niye bir hata yaptık? Bir saniye. Dedik ki az önce Çiğdem İlgün dedik az önce ama değil. Çiğdem kardeşim, bunun haricinde mesajın yok. Bilgin olsun demesin, ses kaydına alaka veya doğum günü mesajı karıştırdık biz. Kardeşim benim. Çiğdem İlgün mesajını Melisa kardeşim mesajını okudum. Başka da mesaj yok. Şimdi diğer mesaja bakıyorum. Avukat Çağlan Merve Özdemir kardeşim. B7 koğuşu Avukat Çağlan Merve Özdemir kardeşim. Kulağın radyoda olsun. Birazdan mesajım ve ses kaydım var. Onu paylaşacağım kardeşim. Ben Menemenli Naci dayı, sevdiğim kadına selam olsun. Ben çok iyiyim. Sana da şarkı Müslüm Gürses'ten seni yazdım. Kalbime armağan olsun. Ben Menemenli Naci dayı, tüm dostlarıma selam ediyorum. Şakran kadın kafalda yatan İrem kardeşime de selam ederim. Canbay Volker'dan bertaraf. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay. Canım oğlum Mavişime Sıla Şahin'den güzel bir şarkı gelsin. Seni çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Gecen güzel olsun. Ben Bayraklı'dan Zeynep Tuncay. Canım abime, evimizin göz bebeğine Mavişimizi Havva Öt'ten güzel bir şarkı armağan olsun. İyi geceler abicim. Gecen güzel olsun. Murat abim, sana da iyi yayınlar diliyorum. Baş tacısın Bayraklı'dan. Sağ ol kardeşim benim. Atılgan. Canım evler bitti, iyiyim. Çok şükür evdeyim. Hürrem de evde. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Biz de birbirimize hasret bırakana o kapılar bir gün açılacak, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Seni paylaşamıyorum. Yapacak bir şey yok. Hiç dalga geçme benimle sevgilim. Sen benimsin. Bir tek benim. Allah'ıma emanet ol Mert'om. İyi ki kocam, iyi ki varsın. Kurtuluşum aşkım, bazen düşünüyorum da sana sarılacağım o gün geldiğinde, sana ilk ne söyleyeceğim acaba? Belki hiçbir şey söyleyemeyeceğim, sadece boynuna sarılıp ağlayacağım. Çünkü içimde sana anlatamadım, o kadar çok özlem, o kadar çok birikmiş sevgi var ki kelimeler yetmeyecek. Belki dakikalarca yüzüne bakacağım, ellerini tutacağım, saçlarına dokunacağım ve gerçekten yanımda olduğuna inanmak isteyeceğim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, aramızdaki duvarlar sana olan sevgimize ulaşamaz. Mesafeler kalbimi senden uzaklaştıramaz. Benim kalbim seninle, dualarım seninle, hayallerim seninle, seni çok özledim. Kocam, Rabbim bizi bir an önce kavuşmakla sevindirsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Aynı koğuşta olan Can abim, dostum Mazlum Sürer'in doğum gününü enişten dileklerine kutlar. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin. İnşallah bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailenle beraber kutlaman dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abim. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Seni seven kardeşin Furkan Çubukçu, benden bu derliğe Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Canımın içi her ne olursa olsun, nefes aldığım sürece senindeyim. Allah'ım bana emanet olarak verdiği evlatlarımı sana emanet ediyorum. Yaşadığım süre boyunca onların mutluluklarına şahit ettir beni. Öyle güzel yollarda yürüsünler ki senden başka kimse muhtaç olmasınlar. Canımın içi, dualarımdasın, iyi kimsin, kıymetlime onur akın. Yağmur yüreklim armağan olsun Sevim Çubukçu. Kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürtülya. Ben Fidan, sen benim kolum, kanadım, canım, ciğerim, her şeyimsin ablam. Arkamdaki en büyük yıkılmaz dağımsın. Bir ihtiyacın varsa annemle haber gönder bana. Sabret ablacığım, beklenen gün yakındır. Giden yolunu, kalan yerini bilsin. Bizim buradaki hesabımız mahşere kalmaz. T1 A20'de yatmakta olan yeğenim Cesur Bayhan'a da çok selamlar olsun. Murat abi, ben B9 koğuşuna bulunan Kadife Kale'nin asi ve asil kadını, anne yarım, ablam Kürtülyam radyo başına. Kurban olduğum, seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Sen benim kalp atışım, yüzümün gülme sebebisin. Rabbim sana her şeyin en güzelini nasip etsin. İnşallah seni çok seviyorum annem benim. T1A20'de yeğenim Cesur Bayhan'a da çok selamlar. Mayın tarlası armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Zeki, hani ne oldu? Bekliyorum bak Zeki. Bekliyorum ha Zeki. Seviyorum seni. Bu dostlarıma selam olsun. Furkan Çubukçu, biz bunu kayıt yap. Ya Zeki kurbanın, akıl bırakmadın bize. Bir dur ya. Vallahi uğraşma bizle Zeki, Doktor Zeki Kaya. Bir dur, uğraşma bizimle bireyim. Vallahi billahi. Kayıt yapmıştık. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzuka. Aleyküm selam kız kardeşim. Kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya, sen benim sadece bugünlerim değil, sen benim geleceğim, yarınlarımsın, bir ömürlüğümsün. Sevdiğim sen benim, bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban olduğum seni seviyorum. Murat abi, kıymetli eşime Murat Göğe Bakan'dan Vurgunum Çalarsan Sevinirim. Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya, uğruna canımı bile verebileceğim adam Doktor Zeki Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor. Bana bir oda dolusu güller içinde, beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin, seni seviyorum. Abi Halit Bilgi, seni düşlemek çalar mısın sevdiğime? Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Gözlerimi açtığımda içimden ilk beliren his sen oluyorsun. Seni öyle güzel, öyle narin düşünüyorum ki hiç aklımdan çıkmıyorsun sevgilim ve öyle işten seviyorum. Kalbimin sahibi Doktor Zeki. Biraz önce anons etmiştim. Avukat Çağlan Merve Özdemir kardeşim. Hemen abimin mesajını ve ses kaydını paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ben kadın kapalı B7 koğuşundan avukat Çağla Merve Özdemir. Mesafeye ellerimi bağlasa da gönlüm yanı başında, yanında olup sarılamasam da dualarım ve sevgim hep seninle. Şu an yokluğumu hissettirmeyip sana nefes olan, yalnızlığa tebessüm katan, yokluğunda sana yoldaş olan, gurbeti ve hüznü seninle paylaşan, o da arkadaşlarına da kucak dolusu selamlar Selma'ya, Nurhan'a ve B7 koğuşuna, senin yüzünü güldüren, yüreğine dokunan her güzel ruha minnettarım demiş abim B7 koğuşundaki avukat Çağla Merve Özdemir kardeşimize. Hemen abi sesini de dinleteyim. Merve kardeşim.
1: Benim canım karım, kurban oldum. Az kaldı. Bugün böyle yalnız kaldık ama çok az kaldı. Her şey güzel güzel bitecek. Seni çok seviyorum bir tanem.
0: Evet, bir tane daha var. Hemen onu da paylaşalım.
1: Benim canım karım, kurban oldum. Az kaldı. Bugün böyle yalnız kaldık ama çok az kaldı. Her şey güzel güzel bitecek. Seni çok seviyorum bir tanem.
0: Murat kardeşim, Rubato'dan Unuturum diye şarkısını da sevgili eşime armağan ederseniz çok sevinirim. Avukat Çağlan Merve Özdemir, seni çok çok seviyorum. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim iyiyiz biz. Her şey yolunda, aklın kalmasın ama gönlün hep bizimle kalsın paşam. Allah'ın izniyle yarın arayacaksın, sesini yüzünü görürüm. Sen her şeye değer bir adamsın. Bunu hep bil, sen eli öpülesi adamımsın, benim adamımsın. Seni çok seviyorum, en büyük hasretim sensin Savaş'ım. Savaş Aktaş, sen benim aklımı başımdan alan, kalbimi yerinden söken, ruhuma bükmeden tek adamsın. Ruhuma hükmeden tek adamsın. Benim sana olan tutkumun tarifi yok, sonu yok, vazgeçişi hiç yok. Benim aşkım öyle gelip geçici değil. Ben sana ömrümü bağlamışım, kalbimi mühürlemişim. Bu yürek bir kere seni seçmiş, senden başkasını istemez Savaş Aktaş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar Murat Bey. C14 Bahar Talimci radyo başına. C14'teki Bahar Talimci kız kardeşim.

Tuğba'nın sana çok çok selamı vardı. Seni çok sevdiğini söylememi rica etti ablan. Haberin olsun, üstümüzde selamın kalmasın. Gözlerindeki ışıltı hiçbir karanlığa yenilmesin. Güzel kızım, güçlü ol, yeniden yan yana olacağız. Çeşme tekne turlarında yeni anılarımız olacak. Yine yeniden Allah'ın izniyle cam parçam. Kendine çok iyi bak. Ezel, Nazan, Damla kızlarıma da çok selam söyle. Kaderiniz güzel olsun kızlarım. Hikayemiz daha yeni başlıyor. Eskiye, mazi, geleceğe niyazi demişler. Çokça öpüyorum. Murat abi iyi yayınlar. Ben Şakran, kadın kapalıda yatan. C14'ten Bahar Talimci. Sağ ol kardeşim benim. Benden geceye bir söz. Bazı insanlar bozukları kumbarada biriktirir ve geleceğe yatırım yapar. Ha çok mu sıkıştım? Hiç düşünmem, hemen harcarım. Gidenler sanıyor ki kalanlar her gün ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yarıda kalmıyor. Tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Kadın kapalı B11'de yatan benim gözümün bebeği Sevinç Kaynağım, gözüm, gücüm, kuvvetim, nefesim Dilara Küleş, annem biz iyiyiz anneciğim, merak etme, bir sıkıntı yok, Allah'ın izniyle seni bekliyorum inşallah, az kaldı, seni çok seviyorum. Ezo'ya, Özlü'ne çokça selamlar, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan bana evlat gibi olan gelenim, kızım, canım, Sevim Küleş. Annem bizler iyiyiz. Annen aradı, telefon gönderecek misin? Akşam evde olacağım. Ara konuşuruz. Bir sıkıntı yok. Seni çok severim. Allah'a emanet ol. Murat abi ben Nazar. Aslan parçam Metecan Bey dilli. Ablam bugün olmadı. Elbet, ama bir gün çıkacaksın oradan. Sabret, ablan her zaman arkanda. Şartlar, koşullar ne olursa olsun siz aslan gibi yatın. Ben aslan gibi sizin için her savaşı veririm. Sizi çok seviyorum. Üzülme sakın, kurban oldum. Aslanın çocukları da aslandır, unutma. Murat abi ben Nazar, Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Yiğit'im ben evdeyim, merak etme, yollamış olduğun haberi aldım. Beni senden başka kimse ilgilendirmez. Sadece göz göre göre sustuğum şeyler var. Sen de çıkınca kulak dele dele hatırlatırsın. Ben de bilirim, herkese inat, daha sıkı tutuyorum ellerini. Merak etme, seviyorum seni, kendine iyi bak. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına, ömrüm umarım iyisindir. Bugün annenle gittik, bekledik ararsın diye aramadın. Pazar ara, yalnız hissediyorum. Babam da Foça'daymış, seni çok özledim. Havalar soğudu, ellerini tutmam lazım. Allah'ım en kısa sürede kavuştursun bizi. Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına, seni her gün daha da çok özlüyorum ama biliyorum ki bir gün bu hasretin yerine aynı yastığa baş koymak alacak. Sen bugünümün en güzel sebebi, yarınlarımın tek dileğisin. Seni canımdan bile çok seviyorum. Dünyam, Yıldız Silve'nin dediği gibi, şivesi sensin aşkın. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Üç güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamlar vardı. Bu ana bıraktım. Sevgili Sinan da kardeşim ve Yavuz Selim Baydar kardeşlerim. Selamlarınızı aldım. Ben de sizleri seviyorum. Sinan Dağ ve Yavuz Selim Baydar kardeşlerim, sizlere de koğuşlarınızdaki kardeşlerime de abilerime de sevgiler selamlar olsun. Ayrıca Sinan Dağ kardeşimin, Yavuz Selim Baydar kardeşlerimin tüm dostlarına, sevdiklerine selamları vardı, üstümüzde kalmasın. Sonrasında Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşlerim, Serhat dayıcım selamını aldım. Gözün aydın, dileklerde bulunmuşsun. Allah razı olsun. Evet, oğlum geldi askerden, şükürler olsun. Rabbim herkesin evladını anasına babasına sevdiklerine kavuştursun. Rabbim bizi kavuşturdu. Evladım az önce geldi. Hemen ondan bir saat müsaade istedim, gittim geldim. Rabbim hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim Serhat dayıcım. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Mertcan Karayüz kardeşim, sizlere de koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime, abilerime sevgiler, selamlar. Sonrasında Doktor Zeki Zekim selamını aldım. Aha, mesajı da okuyordum. Şu kadar bir aklım var, aklımda oynama Zeki. İki tane kayıt yaptım. Kız kardeş demiş abi bir tane okundu. İki tane diye. Vallahi iki tane mesaj. Üç de şimdi okudum. Üç tane de şimdi okudum, haberin olsun Zekim. Selamını da aldım. Gözün aydın, dileklerinde bulunmuşsun, dua etmişsin. Allah razı olsun. Ben de seni seviyorum Doktor Zekim. Sağ olasın kardeşim benim. Sana da, koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Sonrasında Kadın Kapalı'da, gerçi kardeşimiz izah edemedi ama aklımdan kaldığı kadarıyla A5 koğuşunda Tülay Soygezer kardeşim ve Yasemin Başaran kardeşlerim, gözün aydın, dileklerinde bulunmuşsunuz, dua etmişsiniz. Allah razı olsun, selamlarınızı aldım. Sizlere de, koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime de, ablalarıma da sevgiler, selamlar olsun. Allah razı olsun. A5 koğuşundan Tülay Soygezer ve Yasemin Başaran. Not aldım ama kardeşimiz herhalde unutmuştu. Tam da sağlıklı diyaloğa giremedik. Liderin telefonla aradı. Şimdilik bu kadar. Önümüze düştükçe var mı başka not aldığınız? Yok. Evet, bu kadar şimdilik. Gelen olursa da paylaşacağım kardeşlerimin selamlarını. Hemen kaldığımız yerden devam. Murat abi yayınlar. Ben Gülisar Yıldırım. Sağ ol kardeşim benim. Aslan dostlarım Kardelen, Nila Yılmaz, Nur Durukan, Yersu Gökçe, Timtik, Selin Aktaş, Zeynep Turan, Gece Bizden Bir Söz. Yüzünüze vurmadığımız ayıpların sizi bize kafa tutacak kadar cesaretlendirmiş. Abi dostlarıma Selda Bağcan'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Gülisar Yıldırım. Dostlarım Kardelen, Nila Yılmaz, Nur Durukan radyo başına. Bizi eleştiren insanların çoğu hayatlarında hiç bizim kadar dik duramamış insanlar. Sizin doğru bildiğiniz yollar bizim vazgeçtiğimiz duraklardan ibarettir. Batuhan Çalıkuşu, Batuhan'ım selamını aldım. Senin de gözün aydın, dileklerini aldım. Allah razı olsun. Ben de seni seviyorum. Gözlerinden öpüyorum sevgili kardeşim. Batuhan Çalıkuşu, sana da, koğuştaki tüm abi kardeşlerime de selamlar, sevgiler. Ben Zuhal Aktaş, Şakran'da yatan abim Oktay Aktaş. Yeğenlerim Kurt Bey, Olcan Aktaş, Onur Aktaş, Ömer Aktaş, Yusuf Esen kardeşlerim, Ferhat Turgay, Soner Demirci, sevdiğim Ferhat Arslan. Allah hepinize yardımcısı olsun inşallah. Rabbim hayırlı kapılar açsın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Zuhal Aktaş. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Aşkım nasılsın, iyi misin? Seni çok özlüyorum ve merak ediyorum. Ulaş bana. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı, Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam, sağ olasın Yetiş kardeşim. Abi bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selamlar olsun. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı tüm dostlarıma armağan olsun. Koş aşkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, canım kocam umudum, sensiz geçen günler ne kadar zor olsa da sana kavuşacağım günün hayali beni ayakta tutuyor. Bu arada her şeyi bıraktığın gibi tek eksiğimiz sensin, yokluğun gözlerini kapat ve her gece sana gönderdim dualarımı, sevgimi hisset. Bir an bile vazgeçmeden yolunu gözleyen bir eşin var, en kısa zamanda el ele diz dize olacağız, seni çok seviyorum. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim, iyisindir inşallah, gecen güzel olsun dost. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır, başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarından selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, size ve dostlarınıza, ismini sayamadım, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim biricim Sude radyo başına. Aşkım nasılsın, iyi misin? İnşallah bana haber göndermedin, hastaydın. En son nasıl oldun, aklım sende valla. Kokunu, sesini, nefesini, gözlerin, her şeyini çok özledim. Burnumda tütüyorsun resmen. Bana haber gönder, iyisin değil mi aşkım? Murat Şampınar Engel şarkısı Aşkım Sude Armağan olsun. Selam Murat, aleyküm selam kardeşim. Ben Ülkü Taşkıran'dan Tülay Mart'tan. Selamları var. Öncelikle nasılsın kardeşim, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni çok özledim. Haftaya mutlaka görüşüne geleceğim. Tülay Mart, Ülkü'nün de çok selamı var. Seni çok seviyor. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben Ülkü. Özgür günlerde buluşmak üzere. Murat abi ben Tülay Mart. Ülkü Taşkıran, Özlem Taşçı, Gizem Orakçı. Ben Tülay. Ülkü Taşkıran'a çok selamlarımız var. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Özlem Taşçı, görüşüne geleceğim. Soyadımı değiştir. Kardeşim canım gelmememi, canım gelmememi görüşüne gelince anlatacağım. Karışık yazmış. Şöyle diyelim, kardeşim canım benim diyelim. Görüşüne gelince anlatacağım. Sizi unuttuk sanmayın. Sizi çok seviyorum. Uslu durun. Hangi durak şarkısı? C6 koğuşu, Gizem Orakçı. Bizi görüntülü ara. T1A20'de yatan dünyam, sol yanım, eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sana olan sevgim siyah ve beyaz kadar net. Ortası yok, şüphesi yok. Anlatmaya kelimelerin yetmeyeceği kadar gerçek ve sonsuz aslanım. Seni çok ama çok seviyorum. T1A20'de yatan aslan eşim derlim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Kalbimin en güzel yerinde senin resmin asılı. Sen benim sadece sevdiğim değil, ömrümün sonuna kadar sevmekten vazgeçmeyeceğim adamımsın bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Evdeyim, merak etme. İyi yayınlar Murat abi, ben Kardelen Aluçlu oğlu, sağ ol kardeşim. Üçnoğlu'da yatan ömrüm Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Kocam güzel gözlüm, çok az kaldı, çok az kavuşacağız inan bana. Sadece dik dur ve kimin ne olduğunu iyi anla, iyi düşün. Düştük sanıyorlar ama bizim düşmelere alışık olduğumuzu, her defasında çok daha sağlam kalktığımızı unutuyorlar. Biz el ele oldukça bize bir şey olmaz. Mert'im, Rabbim bizi bir imtihandan geçirir ve biz bunu sabır ile yan yana durarak atlatmak istiyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Zor günler geride kalacak. Canımız sağ oldukça yolumuz bir. Hayat karşımıza ne çıkarsa çıkarsın biz aşacağız ve hep mutlu sona ereceğiz. Seni çok ama çok seviyorum eşim. Bu çeşme bizi bir daha bir arada ama çok daha sağlam şekilde görecek. Hazır ol, seni almaya geleceğim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Arza Sevinç. Foça açıkta yatan nişanlım Vedat Sabuncu'ya selam olsun. Seni çok özledim. Her geçen gün daha da özlüyorum ama az kaldı. Allah'ın izniyle geçecek bu günler, kavuşacağız aslanım benim. Burnumda tütüyorsun. Kalbim her an seninle. Hayatım az da sabır. Turan Sabuncu abime de çok selamlarımı iletiyorum. Nişanlım Vedat Sabuncu'ya ihtiyacım var. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça açıkta olan Vedat Sabuncu namıdar timsah. Öncelikle sana selam ediyorum ve aynı kurumda olan canım kanım abim Turan Sabuncu, değerli dostlar Adanalı Umut Çabuk, Berkay, Reşat, Pala, Can Demir, Emircan, Gezgin, Görkem, Eraslan, Oğuzhan Acar, Çimentepe'den Baran Demir, değerli abim Fehmi Ercik, Şakran'da farklı kurumlarda olan dostlar Orçun, Metin, Salih, Bozdağ, Yıldırım, Bozdağ, Cemal, Korkmaz, Fırat, Korkmaz, ismini sayamadım dostlarım. Her birinize ayrı ayrı selam ediyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Timsa. Aleyküm selam, sağ olasın Vedat kardeşim. Ben Aslan abim
1: Ben Aslan abim Menemen, Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici, Samet Alpoğa, Mertcan, Ogan Serkan, Bozbey, Batuhan, Üçdemir, Kaan Atsuz, Yusuf Şen, Ahmet Yeşilgöt, Hüseyin Dağhan, tüm dostlara selam ediyorum. Ben Menemen Cezaevinden Burak Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali Bozkurt, Özkurt Enis Küçük, Kalfa Reco, Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Şirer, Hasan Berket Tuncay, Keko Fırat Öztaş, Deren Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun İkinci, Emircan Zılan, Aydın Yunus Yılmaz, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. İyi akşamlar Murat abim, T4B11'den Altu Karanfil radyo başına. İyi akşamlar kardeşim benim. Altu Karanfil radyo başına. Bir notum var. Ben karanfili seven kız. Şifre Toka ve Sakız ve bu şarkı bizim için dinle. Ta ki seni görene kadar. Bu şarkı çalarsan çok sevinirim Murat abim. İyi yayınlar vardı kardeşim. Size de gelsin. Murat abim, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Aşkım, bana verdiğin TC gitti. Onu bana yarın tekrardan ses kaydı alayım. Unuttum sana bugün söylemeyi. Annelere attım 24 saatlik diye mesajlar gitmiş. Yarın aradığında unutma. Sakın, senin dış kantinine yatırmışlar. Ben evde miyim? Uzanıyorum. Hava çok soğuk. Aklım bende kalmasın. Dikkat et, Allah'ıma emanetsin. Murat abim, ben Cemile Timoçin, Seda Sakız Çiçeği. Sedat diyelim, yanlış yazıyorlar. Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Aslanım nasılsın, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Son 7 gün Allah'ın izniyle kadın kapalı yatmakta bulunan Ebru Özü Uyanık, Sevim Savucu, Yasemin Ödek, İfakat Ağrantaş, Emin Albayrak, Özgür Günler'de buluşmak dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Havalar soğuk, üşütmeyin, Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a selamını aldım. Sen de kendine iyi bak. Havalar soğuk, üşütme canım karım, öpüyorum seni. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim. Yersu Gökçe Tosun, canımın içi güzel kızım, nasılsın? Yarın mektubun elime ulaşır. Benim de sana anlatacaklarım. Ama haftaya görüşe geleceğim. O zaman anlatacağım. Seninle dertleşmek bile çok özledim. İyi ki varsın, iyi ki benim canım dostumsun. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Murat abim, ben Yersu Gökçe Tosun, canım eşim Kadir Tosun, sevgilim. Canımın ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim, onunla yanıyorum. Aşkından gözlerim kör, kulaklarım sağır. Seni ne kadar çok seviyorum. Bu yüreğim bir bilsen, bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam, öyle iyi gelecek ki yeniden doğacağım. Ama biliyorum bu aşk böyle kalmayacak. Biz onu nerede olursak olalım yaşatacağız. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalı C8'de bulunan değerli eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bugün gönderdiğin haberi aldım. Tuğçe sizin evi aradı, gerekeni söyledi. Artık gerekeni sizin evle Tuğçe halledecek. Ben de bugün mahkemeye gittim, ceza aldım. Allah büyük, seni çok seviyorum. Bir de her gün radyoya mesaj atmayı unutma. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalı B1'de yatan Gülşah Kır radyo başına. Gülşah, Enes Bandırma'ya sevki gitti, haberin olsun. O sana mektup atar düzenini oturtunca. Allah'a emanet ol. Ben Batuhan Çalıkuşu, değerli dostlarım Uğur Tezcan, Eski Çamlıklı Fatih, Boran Fırat, Çelenk Uğur, Albay, Hakan Uçar, Güven Mercan, Talhacan Bulut, attığınız taziye isteklerini duydum. Allah razı olsun dostlar, sağ olsun sizleri seven Batuhan Çalıkuşu. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan haber gönder diyorum, haber göndermiyorsun, dakikalarımı bitirdin Ceylan. Bak burada kafam dönüyor, haber gönder eve annenden, arıyorum telefonları açmıyor annen. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan ne yapıyorsun, iyi misin, inşallah iyisindir. İyi ol, eskisinden daha güzel olacağız, eskisinden daha iyi güleceğiz, sen sabret. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ne oldu, yine dakikalar mı bitirdin? Ceylan, sana derdimi omzuna yaslanıp anlatmak isterdim. Sen de bunu anlayabilecek güzel gözlü meleğimsin benim. Not, Asena Üner kardeşim, Ceylan ablandan acil haber gönder. Yine Ceylan ablam bana kafayı kaçırttı. Sen de ailene kavuşursun kardeşim inşallah. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem dün telefonla konuşurken telefon birden kapandı. Ne oldu, dakikan mı bitti? Bizler iyiyiz, evdeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. Kardeşlerim, Bir mesaj daha okuyayım. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Şakran B 11 koşu Öznur Uçarsu, annem nasılsın, iyisindir inşallah, üzme kendini. Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah. Hepiniz oradan kurtulacaksınız en kısa zamanda, sabredin, dua edin. Kendinize iyi bakın annem, seni çok seviyoruz, ellerinden öpüyoruz. Yarın arama, cumartesi ara, dakikan bitmesin. Bugün devir parmaklıklar var, yarın umut. İyi geceler anneciğim. Allah rahatlık versin, uykusuz bırakma kendini. Hiray Zardoş, dokunsanlar ağlarım şarkısı armağan olsun anneme. Ela Asmin Güneş. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, abim sen içeride olsan da bizim başımızın tacısın. Senin yokluğunda öğrendik hayatın ne kadar eksik olduğunu. Sen dik dur ki kardeşin de dışarıda dik dursun. Demir kapılar kapanır, yollar ayrılır ama kan bağı kopmaz. Seni bekliyorum abim, gün gelecek yine yan yana olacağız. Ahmet Kaya, kendine iyi bak can kardeşin Mert Altın. Kardeşlerim, bir güzel şarkı sonrasında, evet şunu bir ayarlayalım, sonrasında kayıt mesajlarımın bir kısmını paylaşacağım. Evet, bir şarkı sonrası.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalı olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin, dostum Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun ve selam. Biz harbi dostlar reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dediğim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kadar kahkaha

0: atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız, fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben hemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım, dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleykümselam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Avşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Ben hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben hemen 15 koğuşundan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben hemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan Dağ, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga, bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben hemen 15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben hemen 15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben hemen 15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam, Ergül Baran, Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben hemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Oğuz'u, burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm Gürses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın, istisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben hemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş, aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve

Aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Eriş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepe.

0: tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepe'li, Ozi, Mami Varlı akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda, Bilge, Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı Armağan Olsun Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçen geçerek geldik biz bugünlere.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleyküm selam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1 B18'den Halil Karagöz kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Halil Karagöz sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız. Kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedel vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Affan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım kanım iki gözüm Resul Kartal Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral boksör çağrışçı Ferhat Avşar Fırat Gizgin Ufuk Soylu İsmail Soylu Yakup Atala Yunus Çorlu Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun Eyüp Anlar. Su misali şarkısı Amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet.

0: Kartal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyakpoç, açıkta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı: bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü. Benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman. Bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Taze adam lazım.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

şurada diyor ki bak, orada anlaşılmıyor aslında ama kulaklığı çıkarmadım bu şarkı. Diyor ki, vurduğun her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapılarını kapattın. Sen bana 3 günlük yar olamadın diyor. Lafa bak. Vay vay. Evet, kaldığımız yerden devam. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan Ahmet Dalgaçer eşini arayacak mısın der misin Murat abi? Evet, T3 C5 koğuşundan Ahmet Dalgaçer kardeşim. Kız kardeşimi araman gerekiyormuş. İnşallah duyuyorsundur. Kardeşlerim, C5'teki kardeşlerim, Ahmet Dalgıçer'e söyler misiniz? Evini arasın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17'de olan canımın içi kardeşim Mazlum Sürer, gözümün nuru, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, şans getirsin, özgürlüğünle müjdelesin. Seni bize getirsin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki bana kardeş oldun. Varlığına

Bin şükürler, doğum günün kutlu olsun, seni çok seven ablan Emine Savar, benden derdime Aram Serhat'tan Umut şarkısı armağan olsun. Hemen sıradaki mesajımızda. Şakran kadın kapalı olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım nasılsın, inşallah iyisindir, sesini duyamadık, seni çok özledim, inan seni çok seviyorum canım, kendine dikkat et oralarda, beslenmene, sağlığına dualarımız seninle, Rabbim seni korusun, özgür günler yakın inşallah, Allah'a emanet ol, dikkat et kendine, seni çok seviyoruz, özlüyoruz, beklenen ve özlenensin, en büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun, iki gözüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam Şiman, ben Eda Nur, nasılsın, iyi misin, bizleri soracak olursan iyi, seni çok özledim, senin yerin bende ayrı, seni çok seviyorum canımın en içi, kendine dikkat et, zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz, bir tanem seni canından çok seven Eda. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan iki gözüm Şiman Coşkun bacım, inşallah keyfin yerindedir. Bizi soracak olursan hepimiz çok iyiyiz, seni çok özlüyoruz. Çıkacağın zamanı dört gözle bekliyoruz. Dualarımız hep seninle. Biliyorum ki en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Allah'a emanet ol, kurban olduğum seni çok seviyorum kardeşin Çağla Gülbahar. İyi yayınlar Murat abi. Biz B1 koğuşundan Helin Aydın, Ceren Korkmaz ve Elif Bilgiç. Sağ olun kardeşlerim. Kıymetlilerimiz Yasemin Ödek ve Elif Çetin için bizden gece bir söz. Vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Kibare gidecek yerim mi var şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey. Biz B1 koğuşundan Yasemin Ödek ve Elif Çetin. Derlilerimiz Ceren Korkmaz ve Helin Aydın için gece notumuz. Ben kaybetmeyi sevmem. Oynadığım oyunu da attığım zar her zaman büyük gelir. Ekin uzunlar, hüznün gemileri armağan olsun. Şakranda olan Çetin Kızıltepe radyo başına. Adamlara geldi mi başı, sağlık için çıktık demeyi unutma. Yazılı veya sözlü. Murat abi sana zahmet, bu mesajı okursan sevinirim. Şakranda olan Çetin Kızıltepe radyo başına. Adamlara geldiğimi başı sağlığı için çıktık demeyi unutma, yazılı veya sözlü Murat abi. Ya okursan okudum valla kız kardeşim, zaten iki defa yazmışsın, sorun yok. Selamünaleyküm Murat abi. Bence yeden yaren tecer, aleykümselam kardeşim benim. Yaşadığımız hayatın hakkını verdik, sıra bedelini ödemekte. Canları Meltem Bedilli, Gönül Balkan ve İlayda Doğan'ın selamı olsun. Bence yediden İlayda Doğan. Canım dostum Meltem Bedilli, Gönül Balkan ve değerli abim Mehmet Doğan'a selam. Gece söz bırakmak istiyorum. Hayallerimiz kadar mevzular da derin. Biblo'dan selamlar olsun. Şakranda olan Veli Kızıltepe radyo başına. Adamlara geldiğimi baş sağlığı için kapıyı açtık çıktık unutma. Cenazemiz vardı. Zaten biliyorsunuz, söyleyin yazılı veya sözlü fark etmez. Biz halletmeye bakıyoruz Murat abim. Bu mesajı okursan sevinirim. Okudum kız kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan kardeşim Kübra Tepe radyo başına. Kiboş kardeşim, annenle konuşmuştuk, söylediklerini iletti bana. Ben de zaten aynı o şekilde yaptım. Yani yanılmamışım, bilmem kaç milyar insandan payımıza düşene bak. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız. Top sende artık kardeşim. Gereken neyse sen yap artık. Kendine iyi bak. Sevgilerle Gökhan Ergül. Gökhan selamını aldım arayan kardeşimden. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da selam. T2013 koğuşuna atan babam Orhan Mete babacığım, haberlerim iyi değil. Buket ablam ne yazık ki senin olduğun yerde, bu sabah evden gelip almışlar, adliye yanına gittim gördüm, son anda yetiştim. Mektubunu da okudum, bir tane atmıştım. Birazdan yazacağım, yarın yeniden atacağım. Kötüsün biliyorum, daha da kötü daha da kötü olacak. Hatta ama güçlü olmaya çalış. Bizim için olur mu? Ben de kendimi yalnız hissediyorum. Kötü bir gündü ama geçeceğine inanıyorum. Sen de içini ferah tut, olur mu? Seni çok ama çok seviyorum babacığım. Kendine iyi bak.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptım. İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez Yobo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Nantu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Murat abi selamünaleyküm. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumla beraber kader birliği yaptım. Dostlar Görkem Taşkın, Bünyamin Çevici, Anıl Kartal, İsa Aksoy, Hasan Solmuş, Oğuz Gezer, Bayram Öktem. Akabinde farklı koğuş ve kurumlarda dost abiler Orhan İşmancı, Murat Ayatan, Mehmet Fatih Özışık, Azıcan Yatlas, Şevket Vazgeçtim, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım. Bu canlara selamlarım bakidir. İnsanın güzel bir yaşam uğruna kaderinin oyununa düşmesi anlık bir meseledir. Sezersin ama anlayamazsın. Ben İbrahim Barlay. Murat abi biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden geceye bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun kardeşlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar Hazarsoy'dan Birtan Esen Arapçan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz Özcan, Boral Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu. Bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Erdi Bilgiş Şakran. T1'de yatan canım kanım aslan abim Ferdi. Bilgiş T2018 koğuşuna adaletini sağlayan başta aslan kardeşim İsmail Bilgiç. Aslan abim Süleyman Göneş olmak üzere. Aslan kardeşim Toros Lapo Yenici. Barış Uzunoğlu Cem Acar. Ömer Kaçmaz. Levent Akın. Eyüp Toraman. Bucalı Mustu abim. Bülent Boz T2 John koğuşuna yatan aslan dayılarım. İsmail Altun'da Şehmus Altun'da. T2'de yatan kardeşim Mert Ali Eren. T3'de yatan dostum Ekrem Birlik. T4'te yatan aslandayım Hasan Altun'da. Kadın kapalıda yatan bacım, yengem, kanım Latife Bilgiç'e de bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Erdi Bilgiç. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu'dan Efe Arslan. Aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum. Abi dostlar Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Hason, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedir Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahli oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun. Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeş ve dostlara Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Saman, Umut Zor Bilmez, Hacı Osman, Arda Ceren, Yiğit Özden, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nalcan Kaya, Mert Demirhat, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Kaya Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismini saymadım. Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleptoz, değerli kıymetli abilerim, dostlarım, amcam Mahmut Arslan, Azat Başak, Boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Şakarlı, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Keleşoğlu, Meşko yani Serhat Sayan'a hepinize sevgiler, selamlar. Ben Üçnoğlu'dan Arman Eleptos, Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kaya. Bu canlara da baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük. Bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım abilerim olmak üzere dostum Karslım Musa Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgilerimle selamlıyorum.
Murat abi bence 18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım, kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sağmayanlar Unutmayın. Bir de Yerin Altı var. Murat abi ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık, dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenal, Yavuz Selim Baydar, Ali Şaman, Mehmet Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, Eğilerek Secde Edeceğiniz Tekrar Allah'ın Huzuru Olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer, koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostları Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, Hişman Alabay, dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğimle hepimizi Allah kurtarsın. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer, hepsine selam eder, yüce Allah'a emanet ederim. Civan Haco'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalı Maras Sedat Salman, aleykümselam Maras kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan Altunpak, Baran Savur, Ufuk Dirlik, bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmekleri şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'de yatmakta olan Furkan Acar, aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuza kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Murat Arslan, Gece Bir Söz Bırakmak istiyorum. Mustafa Arslan Gece Bir Söz Bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi ben TKA17'den Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim Deniz, Şakir Can Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Kardeşlerim bir şarkı sonrasında son kayıt mesajlarımız, kardeşlerimin son kayıt mesajları takriben bir 15 dakika, hemen akabinde SMS'ten gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun sevgili abi kardeş abla kız kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nur'dan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam edelim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şafak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eden T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya.
ve sofrasını paylaştı dostlarına. Binbir selam ederim. Gece bir söz. Far her şeyi yapar diyen

0: adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, Hece Herdam olmuyor, olmuyor. Şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum Aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özözdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya binbir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı. Abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim. Ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım. Dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun ve Reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yolda.

0: açtı yaptım. Abiden Mustafa, Argın, Gökhan, Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkoş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda, Özdemir, Kadir, Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeri Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim, Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Kerem, Kavlagat, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez. Şerefinizle yaşayın. Allah var, gam yok. Ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeri Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı, burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak, bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok üçten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan bedeni Elimi keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere, akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akgüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle atan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koç'ta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere Eyüp Han'dan. Nerede kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan karar vermek zor şarkısı Arma.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Ata Kara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Ata Kara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azerbaycan'dan Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Kaldığımız yerden devam. Ben hemen A16'da yatmakta olan kardeşim Taner Subaşı. Canım kardeşim aslanım. Yeni yaşın sana her şeyden önce sabır, güç ve tez zamanda özgürlük getirsin. Dört duvarın senin ruhunu esir alamayacağını en iyi ben bilirim. Abin her zaman arkanda, bir adım uzağında. Doğum günün kutlu olsun. Güzel günler, yakınları özlem ve hasretle. Abin Umut. Ben hemen A16'da yatan kardeşim Taner Subaşı aslan kardeşim. Güzel günler çok yakın. Sensiz özgürlüğün bile tadı yok. Bazen beraber yaptığımız anılarımız, mağara günleri aklıma geliyor. Gözlerim doluyor. Bazen de İzban vakası geliyor aklıma. Kendi kendime gülüyorum. Hepimiz çok özledik kardeşim. Doğum gününü hep beraber kutlayamadığımız için hepimiz üzgünüz ama kimse kimseye belli etmiyor. Bedenim yanında olmasa da kalbim aklım hep sende aslan kardeşim. Taner'im iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yarım gelen mesajımız. Abi ben 3 Noğlu'dan tahliye olan Çiğli'den Atakan Kahraman, 4 Noğlu'ya sevke gelen kardeşim Musa Özoğlu sizlere emanettir. Bütün Çiğli çocuklarına selam olsun. Dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle gölge hep serin cesur olan güneşe çeksin. Murat abi ben C10 koğuşundan tahliye olan Eda Albayrak, canım kız kardeşim Çiğdem'im, İyi ki doğdu. Seni çok ama çok seviyorum. Geçen sene beraber kutladığımız doğum gününü de bu sene de tüm kalbimizle birlikteyiz. Dört gözle senin ve Melisa'mın çıkacağı günü bekliyoruz. Sizi çok özledik. Nice mutlu senelere can kardeşim. Murat abi ben C10 koğuşundan tahliye olan Sena Çiğdem İlgün radyo başına. İyi ki doğdun Cido'muz. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum kız kardeşim. Dört gözle seni bekliyoruz. İyi ki tanıdım seni. İyi ki varsın. Murat abi ben C10 koğuşundan tahliye olan Sena Melisa Zeytunlu radyo başına. Melisa'm seni çok seviyorum. Sen de iyi ki hayatıma dokundun. İyi ki tanıdım seni kız kardeşim. Çok özledim hepinizi. Dualarım sizinle çıkmanızı bekliyorum. Herkese selamlar. Ben varmışım gibi Türk kahvesi köktü. Hemen kahve için sizi seviyorum. Şakran T2C3'te yatan babam Hulusi Başaran. Herkes burada.

İyiyiz. En kısa sürede yanımızdasın. Allah'ın izniyle. Seni seviyoruz. Oğlun Arif Yıldırım. Murat abi, ben Menemen A14'ten Bünyamin Durmaz. Aleyküm selam Bünyamin kardeşim. Abi dostlara selamım var. Başta Vahap Aksoy, Gökhan Sara, Hakan Furkan Ekinci kardeşler, Alparslan Aldanmaz, Şehmus Kurgan, Kadir Yılmaz, Engin Avşar, Kepsut L'de olan can yoldaşım Fevzican Sayan'a bin selam ediyorum. Her şey bitti dediğinizde yeniden başlar. İsmini yazamadım, tüm dostlara selam olsun. İyi yayınlar diliyorum abim, sana da sağ olasın Bünyamin Durmaz kardeşim. İyi yayınlar Murat abi. T4A2 koğuşundan Namıder Fafi Salih Dursun'a, yani can eşime buradan bolca sevgi ve özlemlerimle seni o kapıdan alacağım günün hayaliyle yatıp kalkıyorum. Bu sabrın sonu hayallerimizden bile daha güzel olacak. En güzel bizim bahçemiz çiçek açacak. Her şeye rağmen aslanlar gibisin. Seni çok sevdiğimi bil. Rabbime emanetimsin. Ahmet Dalgıç Er, Şakran T3C5, bizi aramaya niyetin yok mu acaba? Ahmet Dalgıç Er. Selam kral abim, ben A5 koğuşunda bulunan Hayriye Seyar. Sağ ol İstanbul'a Hayriye kardeş. Benim kıymetlilerim, bebek yüzlü Japon'un belgin durak, kusursuz güzelim Burcu Sazcı, canım kardeşim Emine Albayrak, Mardinli Şehriban Fidan, T2'de bulunan kusursuz güzelim Burcu Sazcı'nın kıymetlisi olan Kürşat Sazcı'ya da bin selam olsun. Burcu Sazcı'nın sözüyle, sabrımın sınırlarıyla oynayan var, bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak. Sevinç'e Kıtlı Yaz gibi adı geçen derdilere armağan olsun Murat abi. Yarın mahkemem var, dualarını eksik etme. İnşallah. Hayriye kardeşim, senin de yarın kimlerin mahkemesi var ise Rabbim o kapıdan sizleri selamete çıkarsın inşallah. Geçen akşam da bir kardeşiniz yazmış WhatsApp'tan, abone tabi onu biz dıştan okumadık. Abi dedi, kardeşimin de kuzenimin dedi mahkemesi var, dua eder misin? Hatta canlı yayında dua ettim. Dün yazmış abi, kardeşimle kuzenim tahliye oldu. Neredeydi? Adana mı valla? Mersin. Adana. Evet, Adana'ya gitmişler. Yani İzmir'de yatıyorlardı. Duyan belli. Duamızdan şüphemiz yok. Takdir onundur. Biz dua ederiz. Takdir onundur. Kabul eder etmez. O da Rabbimizin bileceği iştir ama Allah o kapılardan sizleri selamete çıkarsın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İzmir'de olan Lütfü Tatar dayı, Yunus Gök'ten bütün kader mahkumlarına selam olsun. Şakran T3'te bulunmakta olan dayım abim Bedirhan Dündar'a çok çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah en yakın zamanda seni aramızda görmekten ümit diliyoruz. Bu şarkı ona armağan olsun. Gözleri Fettah Güzel. Ben Buca'dan Yunus Göktürk. Öncelikle bütün kader mahkumlarına Allah sabır versin. Teviş'te yatmakta bulunan abim Bedirhan Dündar'ın Allah yardımcısı olsun inşallah. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Ben Çimen Tepeli Ferhat Polat. Şakran Çınar Tepeli Ferhat Polat. Şakran Kadın Kapalı C8 koğuşla yatan gönlümün prensesi Elçin Can. Gönlümün en güzel köşesindesin. Fiziki mesafeler asla sevgimize engel olamaz. Dualarımda ve aklımda hep senin, güçlü kal. Bugünlerin de sorun gelecek. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Rabbim sana ve arzuma ve diğer abla kardeşlerime en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar. Rabbim yar yardımcınız olsun. Allah büyüktür. Hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin. Kimse de işin yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayram Albayrak. Aleyküm selam Bayram kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan eşim Emine Albayrak selam olsun. Güzel karıcığım, her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen içeride, ben dışarıda, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü Emine. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerlim, kalbim, adam, beni merak etme, ben iyiyim, sen kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Aslanın eşi de aslandır, Serkan Kaya'dan Kopamayız şarkısı armağan olsun. Ben Aleyna Özsülükçüler, bacım Su Nilay'ım radyo başına. Günden güne daha çok özlüyorum seni. Şimdi Sarsılmaz'la seni konuşuyorduk. Çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Bunu hep bil. Elimizden geldiğince yanında olacağız kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Gülzade Sonsuz ablam, sana da bin selam olsun. Ve ismini sayamadım tüm ablalarıma da, arkadaşlarıma da. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan her şeyim göz bebeğim. Yarın, yani kısacası Arzu Kabaca, seni çok özledim. Dört gözle bekliyorum.
Sen benim her şeyimsin, göz bebeğimsin, güzelim, seni çok seviyorum dört yapraklı yonca. T3'ten aslan yerim Burak Baran'a selam olsun. En kısa zamanda bizimle olman dileğiyle seni seven dayın Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Daykolu Ceyhun Eker. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. T1B1'de yatan dostum Azizcan Doğan radyo başına. Dostum nasılsın? Halin keyfin nasıl? Bana mutlaka haber gönder. Canını sıkma. Rabbim büyük. En yakın zamanda beraber olacağız. Seni seven kardeşin Ceyhun Eker. Murat abi ben Bayraklı Çay Mahalleden Eren Fidan. Aslan abim canım kanım. T3'ten Burak Baran'a Ahmet Kaya. Yakarım geceleri şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B6 koğuşundan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı. Aleykümselam kardeşim. T3C10'da bulunan can eşim Şahin Gündoğan radyo başına. Sen orada günleri sayıyorsun, ben burada sensiz geçen günleri. İkimizin de beklediği tek bir gün var. Yeniden birbirimize sarılacağımız gün. Kurban oldum, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım elbet bir gün. Yıldız Tip, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben T1'den Boran Baran. T3'ten örnek aldım. Bayram sancağım olan canım abim Burak Baran'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle abim. Ben T1'den Berkant Baran, T3'ten ailemizin reisi aslan abim Burak Baran'a selam olsun, varlığın daim olsun, seni seven kardeşin Berkant Baran. Selamünaleyküm, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Aleykümselam, ben İzmir Güzel Yalı'dan Berk Sinan. Öncelikle şakranda yatmakta olan kıymetli abim Sezgin Sümbül'e, aslan dostlarım Bilal Akan'a, Ata Yıldız'a, Burak Toğrul, Burak Tosun, Doğukan Er, Kadircan Er, Son Yanki, Saide ve suçsuz yere yatan bütün Göztepe'li kardeşlerime bin selam olsun. En kıyak şarkılar her zaman onların olsun. Saygılar, sevgiler herkese. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te bulunan Diyarbakırlı Şükoma, bu can yoluna feda olsun. Şükürlerimin sebebi sensin, iyi ki sen, hep sen. Rabbim canımı alana kadar bu kalp sana atacak, Gamzeli Keçi. Murat abi Şükoma Latif Doğan'dan Songül Karlı Sensiz Olmuyor şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selamlar abi, iyi yayınlar, sağ ol Ayşegül kardeşim. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Cani, diğer kardeş radyo başına. Ben bütün bu manasız sıkıntılarımdan senin var olduğunu hatırlayarak sıyrılıyorum. Ayrıca can dostlarım Arzu Kabaca, Dilay Yurdakul, Zezi düşüşlerim çok fazla armağan olsun. Murat abim ben Kadın Kapalı B6'dan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı, bu koğuşta bulunan prensesler Salih Hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, Esra Bice, Emel Kaya radyo başına. Canlarım sizi çok seviyorum, gece bir söz bırakıyorum. Özgürlük bir gün kapını çalacak, o gün bütün hasretler geride kalacak, elbet o güne size de doğacak. Ben Hasan Maden, Kadın Kapalı B7 Gamze Maden, aşkım kurban oldum düşünme, şöyle kurban olayım sana ne olur, seni canımdan çok seviyorum, yemin ederim ki çok seviyorum, sana sular seller gibi kör kütük aşığım Gamzem. Murat abi ben Kadın Kapalı B6'dan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı, koğuşta bulunan prensesler Salih Bektaşoğlu, Gizem Akın, Esra Bice, Emel Kaya radyo başına. Canlarım sizi çok seviyorum, gece bir söz bırakıyorum. Özgürlük bir gün kapının çalacak, o gün bütün hasretler geride kalacak. Elbet o güneş size de doğacak. Ana sayfamı yenileyim kardeşlerim. Bir tane daha açalım. Murat abi ben Kadın Kapalı B6 koşulan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı, T3C10'da bulunan can eşim Şahin Gündoğan radyo başına. Sen orada günleri sayıyorsun, ben burada sensiz geçen günleri. İkimizin de beklediği tek bir gün var, yeniden birbirimize sarılacağımız gün. Kurban olduğum, seni çok seviyorum her zaman. Duvarlar ayırır, yollar uzak düşürür ama gönülden gönüle giden yolu ne demir kapılar kapatır ne de zaman unutturur. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, T3A7'de yatmakta olan arkamızdaki dağımız canım Burakcan Baran'a gelsin. Benden sana selam olsun aslan abim B.B.
Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Mehtap Küçük Çıplak. Canım kızım, annen bugün tahliye oldu. Bir yanımız sevinçli, bir yanımız üzüntülü. Sen de dayın da çıkacak inşallah, sizi çok seviyorum. Üzme kendini, az kaldı, bitecek bugünler inşallah.

Sıradaki tüm şarkılar sana ve Kerim Bice'ye. Ben Hasan Maden Kadın Kapalı B7 Gamze Maden Radyo başına. Kurban olduğum kadın, ben seni ne sevme ne sevmemesi seni canımdan çok seviyorum. Aman gözünü seveyim, sana suları seller gibi aşığım kızım. Sana iki tane mektup attım, 20 tane fotoğraf gönderdim. Canımın içi, seni çok seviyorum, bunu bil. Ben Berfin Kavtelek, B7 Koçlan Esra Gizlenci, Medine Da Eda Diker Dilo Biter Hatice Demir Yıldız. Sizi o kadar çok özledim ki kelimelerle anlatamam. Bu aralar hiç iyi değilim. Hayat bir yere savuruyor, nereye bilmem. Siz orada mahkumsunuz, ben burada. Abi dostlarıma çek olamadım, çalar mısın? Ben Çınar Tepeli Ferhat Polat. Buradan dostlarım namı der Diyarbakırlı Melik Görgülü Aslan amca oğlum Selim Can Polat, Can Polat, Osman Polat, Muhammed Polat, Bünyamin Polat, Ömer Polat, Suat Polat, Murat Polat, Doğan Polat, Kenan Polat, namı der çirkin yani Orhan Polat, Faruk Aykul, Faruk abi. Eğer bu radyoyu dinliyorsan Suat abimin sana çok selam var. O maviş gözlerinden öpüyormuş. Bu saymış oldum abi kardeşlerimden Rojda ve Shakiro'dan Vaydili şarkısı armağan ediyorum. Sizleri yarım gelen mesaj. Şakran cezaevinde yatmakta olan Burak Baran, Berkant Baran ve Boran Baran. Sizi çok seviyoruz elbet, güneş sizin için de doğacak ablanız Özlem. Ahmet Kaya'dan yüreğim kanıyor İzmir Buca'dan. Aliya Şakran T3A7 yatmakta olan Burakcan Baran'a. Hayatın nerede ne yaşatacağı belli olmaz. Kimi özgürlüğün kıymetini dışarıda, kimi hasretin ağırlığını dört duvar arasında öğrenir. Demir kapılar ardına. Mehmet Ali Acar'dan Burak Baran'a selam olsun. Ben Berfin Kavterek, B7 Koşuna Eda Diker radyo başına. Güzelim, bugün rüyamda seni gördüm, tahliye olmuştun. Çok gerçek gibiydi, umarım her şey çok güzel olur senin için. Numaralarınızı kaybettim, bana yazdırın ailelerinize. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1B14 Koğuş'tan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuş'un adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afin, Sivaslı Osman Güneş aynı sofrada. Kader birliği yaptım abilerim Hüseyin Enç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı, kardeşlerim Emir Han Şener, Apokale, Ahmet Akay, T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz, Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kaderi biz yazmadık ama biz yaşıyoruz, varsın. Duvarlar yüksek olsun, bizim başımız her zaman dik, gönlümüz her zaman hürdür. Ahmet Kaya, minnet eylemem şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran T1B14 koşunu olan biricik sevgilim Sait Çelik, Özcan Deniz'den derin duygular şarkısı benden sana gelsin bir tanem. Dinlerken hem moralin düzelsin hem de dışarıda seni aynı heyecanla bekleyen bir sevgilin olduğunu unutma. Şarkıda dediği gibi, sevgi değil içimdeki aşksın alası. Ömrüm seni çok seviyorum. Selam Murat abi, merhaba, ben Esra Korkmaz. Aleyküm selam kardeşim. Sevgili canımdan öte parçam Hakan Ecevit radyo başına. Tüm dünya bize karşı çıksa bile seni kalbimde taşıyorum. Senden vazgeçemiyorum. Seni her saniye düşünüp seni ruhumda besleyip doruklara taşıyorum. Canım eşim Hakan Ecevit, seni herkesten çok seviyorum. Eski mutlu olduğumuz günlerin hayaliyle yaşıyorum. O günler çok yakın biliyorum. Çünkü umudumuz Allah. Blok 3 Kayıp Bir Kalp şarkısı senden armağan olsun Murat abi. Herkese hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak isterim. Belki her fırtınada dallarımız kırılır ama kökümüzü kimse sökemez. Sabrımızı sınav yapmaya kalkanlar sınavın sonunda kendi kayıtlarının hesabını tutarken bulurlar kendilerini. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 Koçtan Çapa Hakan Ecerer, bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Gözümüzden düşenlerin başka yerlerde nereye yükseldiği umurumuzda olmaz. Arkamızı bir kere döndük mü bir daha o yöne ne güneşimiz doğar ne de rüzgarımız eser bizim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecerer, sağ olasın Hakan'ım, sağ ol kardeşim benim. Kardeşlerim, bir güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la, gönülden gönülden.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

Ben Bahriye Günay, Murat abi gece benden bir söz. Kinini iyi tut ki intikam vakti geldiğinde vicdanın konuşmasın. Can ablam Ayzer Akbaylı, Bibolar hastası olan ablam Gülsüm Yazgan, Eykurum, Rabia Nurgül Tekin, Murat abi Deryaba Davacı'dan tövbe şarkısı armağan olsun. Gültepe'den Murat Turan, Şakranti 2A19'da olan canım kardeşim Mert Turan, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlar aslan kardeşim, seni seven abin Murat Turan'dan Mert Turan'a. T2A10'daki ruhumun tamamı adam esmerim. Gözlerim yolda, aklım sende. Kalbim seninle atıyor. Uzakta olsan da her anım seninle dolu. Sevgilim çok özledim. Hangi şehirde, hangi sokakta olursan ol. Aklımın ve kalbimin başkenti hep sensin. Varlığınla huzur buldum. Yokluğunla eksildim. Sevgilim tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Mesafeler sadece haritalarda güzeldir. Araya dağlar, yollar girse de kalbimiz aynı frekansla atıyor. Seni çok özledim. Ruhum iyi geceler. Yüreği kocaman, adam yakışıklı. Yarın gel mesajımız. Toros'tan Gürkan Gül, Şakranti 2019'da olan kardeşim Mert Turan'ın doğum günü kutlu olsun. Nice yaşlara kardeşim Mert Turan. Piste 1B9 koştan tahliye olan galerici Osman Altun ve Çamdivili Ahmet Durmaz, yani Gili başta koğuşumuzun derleri. Dedemiz Barbaros Kilit, dostumuz Toroslu Oktay Özdemir, Musa Kerem Emek, Batuhan Akkurt Tokat, Oğuzhan Kol, Mirat Eygi, Alperen Kiriş ve Aslan Dayım Ceberut Dayıma selam olsun. Sizi seven kardeşleriniz Osman Altun ve Çamdivili Ahmet Durmaz. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Abisinden Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3 koğuşundan Oğulcan Göktaş, Ali Tezcan radyo başına. Canım kanım abim, haberini aldım, geçmiş olsun. Mustafa abimin de sana çok çok selamları var. Sana ve senden yana herkese Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15 koşulan Mert Düşük, Şakran 2'de bulunan Hakan Demir, Hüseyin Demir, Celil Dinç, Çağlar Kurt, onlara bin selam olsun. Doğru duvar yıkılmaz. Murat abi Şakran T4C17'de bulunan Cenk Sun'a selam olsun. Cengo umarım iyisindir. Günler nasıl geçiyor bilmiyorum ama iyi olmanı her zaman isterim. Aramaya yetişemedim abi. Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen şarkısını çalarsan çok sevinirim. Bu şarkı ay ışığına gelsin. İyi yayınlar olsun abi sana da. Sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Laz Arda Can. Aleykümselam Arda kardeşim, senin aracının abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Şakran C18 koşundan bulunan, alemin hakkını veren aslan abim Çakır ve aslan abim Ali Bilen, İhsan Erten abim Doğukan Çakıcı, koşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Mutlu Kurt, Şehmuz Akan, Emoç Özdemir, Şehmuz Bulut, Oğuzhan Gül, Enes Öztep, bu derlere Gökhan Donay'dan Bilsen şarkı sarman ediyorum. Geceye bir söz bırakıyorum. Demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Ben Şakran C14'ten İrem Özkan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Göz hasmını, gönül dostunu unutmazmış. Can dostlarım Aysun, Ende, Katice, Buse, Damla, Yılmaz, Esmer, Şirler, Gamze Çakar ve Ezel Özalp'e bizim için Tekirden Yıkamazlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 koğuşundan Oğulcan Göktaş. Aleykümselam Oğulcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Limontepe'li Mustafa Akın abime, akabinde T2'de yatmakta olan Çimentepe'li Ali Tezcan Namider Aliko abime, T4'de yatmakta olan abimin abisine Cihan Akın abime, abimin derdisi Bodrum S'de yatmakta olan Muhammed Akın'a bir değil bin selam olsun. Bugünün cefası yarının sefasıdır, derdlere selam olsun. Murat abi ben Laz Arda Can, senin aracılığın abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Şakran T2 C11'de yatan aslan kardeşim Fikret Doruk, Menemen'de bulunan aslan kardeşim Can dostum Baran Çelikol, T4 C8'de bulunan aslanlar gibi yatan Eren Arslan'a Apo Özkılıç'tan selam olsun. Afyon'da yatan Berk Baki Japon abime bin selam ediyorum. Bu derlere Eyüphan sen olmayınca şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacak kadar sabırlı. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Hüseyin Saldıray. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Buradan Can abilerim Sinan'da, Rafet Kale Esat Candan'a selam olsun. Haberlerinizi alıyorum. Bizim de sizin dışınızda sıkıntımız yok. Yüreğimiz umutlara gebe olduğundan beri bizim gönlümüz dar ağacında olsa bile sevdiklerimize olan özlem, hasretimiz hiç unutmadık. İhmal etmedik, gönüller bir, mekanlar ayrı olsa da.
Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Menemen'de yatan Ankaralı Baran Aydın'a selam olsun. Hüzünden tebliğ turnam ona armağan olsun. Aleykümselam kardeşim benim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrü. Telefon ekranı kırıldı, merak etme canım, çocuklar iyi sakın, merak etme. Herkesin çok selam var, seni seven Namıder Murat Eriş. Ezel ablama Damla kardeşime selam olsun, gecen güzel olsun, bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Şakran kadın kapalı B9'da yatan Hayri Abul, benim Gülbüş'ün, canımın içi sultanım, annem benim, sakın kafayı takma bana. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım, aklım bende kalmasın. Hayriye Sultan, sen kendine dikkat et oralarda. Seni çok seviyorum, en büyük destekçim. Rabbim senin olsun, en kısa zamanda kavuşalım. Efsanem benim, hanımam, Allah'a emanetsin. Biz Menemen A15'ten Saldıray, Onur Yıldız, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Diyar Halitoğlu, Uğur Saygı, Can abilerimiz Zahmet Kale'ye selam olsun. Bu canlara Eyfan ekilir bir gün, şarkı sarman olsun. Dik durmayan başın gövdeye ihtiyacı yoktur. Selamünaleyküm Murat abim, ben B7 koşulan Eda Fetfacı. Aleykümselam kardeşim. Candan ötelerim Lavinya, Zeynep Urak, Cumhuriyet'ten Sıla Zongul, Hasarlık'tan Sıla Ülkü, Nehir Seçkin, Feride Havva, Göker Buse Çakmakoğlu, tüm kader mahkumlarına selamlarımız. O gün günler özgür diyelim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abim, ben kadın kapalı B7 koşulan Havva Doymaz Namıder Toprak Mingan, senin aracılığıyla kardeş bildiğim dostlarıma selam yollamak istiyorum. Ersin Örnek, Baran Başar, Doğuş Şevkan, Demir Fikri, Güven Kübra, Ürgen, Selina Aktaş, Kardelen Özbe, binbir selam eder, özgür günlerde görüşmeyi diliyorum. Kolay gelsin, sana da selam Murat abim. Aleyküm selam Havva kardeşim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, hayatımın büyük bir dönemi geçti seninle. Doğru ya da yanlış kararlarım oldu ama insan hep seviyor ve özlüyor. Şakran'da yatan Berat Kurtay aramış, özür dilemiş, haberin olsun dedim. Teşekkür ederim, şimdiden söylemek istedim. İyi geceler, seni seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Evren Doğukan. Aleykümselam kardeşim benim. B7 koşuna Eda Fetbacı'nın erkek kardeşim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizler iyiyiz. Umut kaybetmek yok. Moral bozmak yok. Hayat devam ediyor ve bu hayatı yaşamak zorundayız. Kadın kapalıda yatmakta olan herkese Allah kurtarsın hepsine. Tek tek selam olsun. Güneşli günler dileğiyle. Eda Fetbacı çok seviyoruz. O bizim can parçamız. İnşallah çıktığında daha güzel günleri yaşamak dileğiyle. Ve son olarak gecelerine güzel bir şarkı bırakmak istiyorum. Yarım gelen mesajımız. Şakran'da yatan Berat Kurt'a az kaldı değil mi? Sabrediyorum ya, çok az kaldı değil mi? Sana kavuşmak lütfen. Bu sefer yanımda ol sevgilim. TKA10'daki yakışıklı Mert Kocam Tolga Yılmazoğlu. Gözlerimi kapattığımda, hayalin açtığımda ise kalbimdesin. Uzaklıklar sadece aradaki mesafeyi uzatır. Sana olan sevgimi ve içimdeki hasretini kat be kat diyelim, evet, kat ve kat arttırır. Seni çok özledim sevgilim. Hayatın koşuşturmacası içinde bile aklımın ve kalbimin kaldığı tek yerdesin. Yanında olmadan her an zaman sanki duruyor. Seni yeniden kucaklayacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldızlar ne kadar uzakta olursa olsun gökyüzünün bir parçası sende. Yarım gelen mesajınız. Emirhan Çaltepe radyo başına. Annenle konuştuk, çıkıp geldiğinde her şey çok güzel olacak biliyorsun. Öldü ölürüm. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T211'de yatan Fikret Doruk'a, kardeşleri Yağız Doruk, Umut Durgun, Umut Bayar, Kaan Geç'ten selam olsun. Başa gelen çekilir. Bu şarkı armağanımız olsun Enver Yılmaz'dan kadar mahkumum. Murat abi, ben B7 koşulan Eda Fetvacı, candan ötelerim Lavinya, Zeynep Urak, Cumhuriyet'ten Sıla Zongul, Asarlık'tan Sıla'ya. Murat abim, ben kadın kapalı B7 koşulan Havva Doymaz Namıder Toprak Mingan, senin aracınla kardeş bildim. Yarım gelen mesajlar.

kadınlar, kız kardeşlerim, bilginiz olsun. Sadece bu kadar. Şakrantı 2-15'te yazmakta olan Ümit Şahin'e mesajım var. Ben Nil Dik Kulak. Yakışıklı sevgilim, seni çok çok seviyorum. Yanımda olmak isteyip de olamadığım bir gün daha bitti ama olsun, kavuşmamıza bir gün daha yaklaşmış oldum. Nil'in seni çok seviyorum. Hep de sevecek inşallah. Bu mesajımı duyarsın. Kalbimin, ruhumun ihtiyacı. İyi gecelerin olsun. Benden olsun sana. Seni çok seviyorum Müslüm Gürses'ten. Sen de kalmış şarkısı armağan ediyorum. Murat abim, T2B2 koşuna atan sevdiğim adam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Haber alamıyorum senden, kafayı yemek üzereyim. Bu kadar zor mu birinden haber yollamak, mektup yazmak? Ercan abiye yazıyorum, telefonlarıma cevap bile vermiyor. Nasılsın Okan'ım, iyi misin? Bilmiyorum. Bilmemek ve çaresizlik beni öldürüyor. Üçüncü mektubum eline ulaştı. Dördüncüyü yazdım. Haftaya gelir, bana haber yolla. Sevgilim, seni çok seviyorum. Merakla bekliyorum. Şakran T2C11 koşulan Fikret Doğru'a, ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şimdi zindanlar kısmındayız. Bir gün elbet göçmen Fiko. Aslan kardeşim Kaan Genç'ten cümleten selamlar. Ben Kaleli Burak Menderes. Çok sevdiğim Mazlum Sürer'in doğum gününü kutluyorum. Allah'a emanet olsun. Onu çok seviyorum, bilsin. Murat abim, sana da selamlar, sevgiler. Burak Menderes. Aleykümselam Burak kardeşim. Ben Kaleli Burak Menderes. Çok sevdiğim Mazlum Sürer'in doğum gününü kutluyorum. Allah'a emanet olsun. Onu çok seviyorum, bilsin. Murat abim, sana da selamlar, sevgiler. Burak Menderes. T2B2 koşnatan Okan Alır Satar radyo başına. Sevgilim, seni çok özledim. Sesine, yüzüne hasret kaldım. Senden haber alamıyorum. Ne olursun aşkım, haber gönder bana artık. Sesini duymak, mektup yolla, bir şey yap sevgilim. Yoksa sana verdiğim sözleri tutmayıp basıp yanına geleceğim. Seni düşünmediğimi bir an bile yok. Aklımdan, kalbimden çıkmıyorsun. Sensiz iyi değilim. Senden haber alamayınca hiç iyi olmuyorum aşkım. Seni kocaman öpüyorum. Senden haber bekliyorum. Olsun. Bursa'dan değerli kardeşi C18 koğuşuna atan sevgili kardeşi Yiğit Tunca selam olsun. Ahmet Kaya'dan kaçakçı kurban. Gönüller bir olduktan sonra araya ne duvar girer ne mesafe. Sabır en büyük silahtır. Sistemimizi açalım hemen. T1C12'de yatmakta olan canımın canı Aslan abim Yiğit Çelebi, Aslan kardeşi Eren Çelik'ten selam olsun. Bu alemde tek abim, özgür günlerde tekrardan beraber olmak dileğiyle. Benim abim, sabır en büyük silahın olsun, başımın tacı. Bu şarkı kardeşine sana armağan olsun. Koca reis Ali Tınık. Mübarek Toktaza, Kardelen Kızıl Enis'ten. Mübarek ulaş bana, Serkan Kaya Gönül Bahçem. Ben Baran, buradan T2B5'te yatan dostum Ahmet Yıldız, doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin ve Barış Demir kardeşim, T2 Yusuf Çelik, Armağan Elefto, sizi çok seven Baran, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Şakran B3 koğuştan bugün tahliye olan Filiz Özyaşin, kader birliği yaptım başta canım annem Necla Koçak, Büşra Yalçın, Deniz Pelin Çağrı'dan Nilüfer Semra Yursan. Canlarım, hepinizi çok seviyorum, her zaman dualarımdasınız. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşın, T4B10'da olan eşim Hasan Özyaşın radyo başına. Aşkım, sonsuzluğum, her zaman yanındayım kocam, seni çok seviyorum, az sabır efom, seni de alacağım en kısa zamanda ömrüm. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Saadettin Bıçakçı, Taner Subaşı'nın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. T1'deki sevdiğim Polat, seni çok seviyorum, aklım bende kalmasın her şeyim. Ben senin her zaman yanındayım. O elini de hiçbir zaman bırakmayacağım. Yine eskisi gibi yan yana olacağız. En kısa sürede EK. Koç Açık Cezaevi B53 koşuna atan nişanlım Kuzey Olcan Cartel. Biz yeni gelmedik, geri geldik. Ben seni, bana seni sevdirene emanet ettim canımın içi. Gün saymıyorum, ömrüm senindir. Seni çok seviyorum. Hayırlı gecelerin olsun. Uygar Doğanay'dan gel. T2C11'de yatan Fikret Doruk'a, kardeşleri Yavuz Doruk, Umut Durgun, Umut Bayar, Kaan Geç'ten selam olsun. Başa gelen çekilir. Bu şarkı armağanımız olsun Enver Yılmaz'dan, Kader Mahkumu. Ben Buca'dan Efe Uyar, Şakran Kapalı Cezaevi. A1'de yatan canım abim Mertom'un emaneti Umut Kurnaz'a hasretle selam eder, gözlerinden öpüyorum, varsın böyle geçsin yalancı günler.

yakar mı sandınız bu yalancı ayrılık? Yüce Rabbim seninle olsun. Foça açık cezaevi, belli 3 koşun atan Can abim, Kuzey Oğulcan Çartel. Ben Efe Uyar, Yıldırmaz kilo aldırır aslanlar gibi abi. Özgür günlerde görüşmek üzere, Yüce Rabbim seninle olsun. İyi geceler abi, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Maraklı, kar beyazıma seslenmek istiyorum. Sonra sen çıktın karşıma, her gün kokunla uyuyup sesinle uyanmak istedim. Tek gerçeğimsin Müslüm Baba'dan, gel bahtımın kar beyazı ay parçama armağan olsun. Sağ ol Batuhan kardeşim, sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım.

Ben Hasan Maden, kadın kapalı, B7 Gamze Maden, aşkım istediklerini aldırdım, yağmur yüzünden araba bozulmuş, kurban olurum sana. Farklı düşünme, seni seven kocan Hasan Maden. Ben T2A1 koşulan Hasan Maden, kadın kapalıdan Gamze Maden. Allah kavuştursun Hasan kardeş. Evet, Gamze kız kardeş. Hasan kardeşim mesajını duydu. Ben T2A1 koğuştan tahliye olan Ahmet Fırfır. Buradan koğuşun lideri Eyüp Gürgür amcama öncelikle 1000 selam olsun, ellerinden öperim. Aslan abim Samet Kılıç'a da özlemlerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz abim benim. Ben T2A1 koğuştan tahliye olan Ahmet Fırfır. Kadın kapalı B7 yatan aslan yengem Gamze Maden radyo başına. Yengem sen abime ne yaptın? Bu adam senin aşkından ölüp bitiyor. En kısa zamanda kavuşursunuz inşallah. Ben T2A1 koğuştan tahliye olan Ahmet Fırfır, aslan abim Samet Kılıç, Hasan Maden, Fahri Can Esenler, kardeşlerim Baran Şimşek, Furkan Aydın, Berket, Berekat, Akmeşe, Uğurcan Bilgi, Allah'ım tez zamanda özgürlüğe kavuştursun. Bin selam olsun, Allah'a emanetsiniz. Ben T2A1 koğuştan tahliye olan Ahmet Fırfır, Eren Kollik tahliye oldum kardeşim. 16 Kasım'da mahkemeye geleceğim Allah'ın izniyle, merak etme. Ben T2A1 koğuştan tahliye olan Ahmet Fırfır, A1 koğuştaki Davut dayım ve Hasan Maden radyo başına. Kadın kapalı B7'de bulunan Vildan yengem ve Gamze yengem. Duyun ki bu iki aşık sizi çok seviyor. Bütün A1 koğuşuna da selamlar olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Evet, bir daha yenileyelim, varsa paylaşalım. Evet, bugünlük bu kadar. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşin için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın. Rabbim rahatlık versin hepinize.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kancık seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.
2: İstiyorsun

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kendini seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydım seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kankim seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

çok seviyorum. Sensiz bu dünyanın bir anlamı yok. Ben de seni

çok çok seviyorum. Sensiz bu dünyanın bir anlamı yok. Ben de seni her şeyi

0: çok seviyorum. Sensiz bu dünyanın bir anlamı yok. Ben de seni her şeyden çok...
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Alko, açtın mı kaydık seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kancım senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.